0: güzel olsun. Kıymetli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz ordusuyla Tebük'te 20 gün kalmıştı. Geldikleri zaman da ilerleyen günlerde de Bizans karşısına çıkmadı. Aslında Bizans'ın yaptığı bir soğuk savaş taktiğiydi. Hedefleri bir ordu hazırlamakta oluşlarını sinsice yaymak ve Müslümanların cesaretini kırmaktı. Kendilerinin de egemenliğini perçinlemekti. Yani gözdağıyla hedeflerini gerçekleştirmekti. Müslümanlar onların gözdağına fiili olarak cevap veriyorlardı. 30 bin kişilik İslam ordusuyla uzun bir yol kat ederek Tebük'e geliyorlardı. Böylece o bölgedeki Bizans'ın üstünlüğü gölgeleniyor, kırılıyordu. Aksine asıl gücün Müslümanlar olduğu ortaya çıkıyordu. Bunun neticesi olarak o bölgedeki kabilelerin ekseriyeti İslam devletinin çatısı altında yaşamayı kabul ediyorlardı. Tebük seferiyle ileride yapılacak fetih hareketler için zemin hazırlanıyordu. Yarım adanın kuzeyinde İslam ana gündem oluyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz şerefli arkadaşlarla istişare ediyordu. Tebük'ten daha ileriye Şam'a kadar gidilsin mi yoksa Medine'ye dönülsün müydü? İstişarenin konusu buydu. Çoğunluğun kanaati Medine'ye dönmek şeklindeydi. Karar veriliyordu. Medine'ye dönülecekti. İslam ordusu şimdi Medine yollarındaydı. Ama münafıklar boş durmuyordu. Taşlık bir vadiden geçilecekti. Münafıklar hemen karar veriyor. Bu taşlı vadiye önceden gidecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya devesini ürkütecekler ve böylece öldürmüş olacaklar, ya da vadinin üst tarafından büyük bir kaya parçası yuvarlayacaklar. Böyle bir tuzakla Efendimiz'i öldüreceklerdi. Yüzlerine peçe bağladılar ve gecenin karanlığında ordudan ayrıldılar. Taşlı vadiye gelerek siperlerinde yerlerini almışlardı. Cibril-i Emin durumu Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuna vadi yolunda devam etmelerini istedi. Kendisi iki arkadaşıyla Ammar ve Huzeyfe ile pusu kurulan yoldan gitmeyi tercih ediyordu. Peygamber Efendimizin devesini önden Ammar çekiyor, Huzeyfe ise arkadan geliyordu. Yolun en dar yerine geldiklerinde münafıklar siperlerinden çıktılar ve Peygamber Efendimiz'i ortalarına aldılar. Ebu Huzeyfe Peygamber Efendimizin işaretiyle elindeki değneğiyle onların binitlerine şiddetle vurmaya başladı. Adamlar binitlerine sahip olamayacaklarını anlayınca bineklerini mahfuzlayarak vadiye doğru süratle gittiler. Yüzleri peçeli olduğu için tanınmalar mümkün değildi. Resul-i Ekrem Efendimiz arkadaşlarına "Onları seçebildiniz mi? Onları tanıyabildiniz mi?" diye sordular. Onlar "Hayır ya Resulallah, tanıyamadık." diyorlardı. Alemlere rahmet olan Efendimiz bu vesileyle Ebu Huzeyfe radıyallahu anh'a münafıkların listesini veriyordu. Sonra da "Sakın kimseye haber verme." buyuruyordu. Hazreti Ebu Huzeyfe radıyallahu anh bundan böyle Peygamber Efendimizin sır arkadaşı oluyordu. Hazreti Useyh bin Hudeyr radıyallahu anh Peygamber Efendimizin niçin yolunu değiştirdiğini öğrenmek istiyordu. Hazreti Useyd geliyor ve Peygamber Efendimiz'e soruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Useyd'e suikast olayını anlatıyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onları bize bildir de boyunlarını vuralım." diyordu. Peygamber Efendimiz Useyd ısrar edince, müşriklere galip gelip kuvvetlenince arkadaşlarını öldürmeye başladı denilmesini arzu etmem buyuruyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onlar senin arkadaşların değildir." diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Useyd'e "Onlar şehadet kelimelerini söylemediler mi?" buyurdu. Peygamber Efendimiz ümmetine bir esası öğretiyorlardı. Müminler zahire göre hüküm verirlerdi. Kalplerde olanları bilmek mümkün değildi. Ve müminler kalplerde olanları bilmekle sorumlu da değillerdi. İslam ordusu Medine yolundaydı. Yolları Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Ad Semud kavminin yerleşimi üzerinden geçmek noktasına gelmişti. Hicr Semud kavminin başkentiydi. Bugün Ürdün'ün sınırları içerisinde bulunuyor. Bu toplumun özellikle mimaride geldikleri nokta çok ileri boyuttaydı. Dağları oyarak ve yontarak muhteşem binalar ve saraylar yapıyorlardı. Her biri bir sanat eseriydi. Bu yapıların bir kısmı hala ayaktadır. Araf suresinin 74. ayetinde Ad kavminden sonra sizi hükümdarlar ve sizi yeryüzünde yerleştirdiğini düşünün. Yeryüzünün ovalarında köşkler ve saraylar bina eder, dağları uyup evler yaparsınız. Allah'ın nimetlerini anın ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardan olmayın buyuruluyor. Bu toplumun görsel yapısı göz kamaştırıcıydı. Köşkleri, sarayları o toplumun zenginliğini belgeliyordu. Ama toplum içinden çürüyordu. Kokuşmuş toplumsal bir yapı halindeydi. Zulüm ve haksızlıklar ileri boyuttaydı. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir yapı haline gelmişti. İnsani duyarlılıklar, insanın değeri kalplerden silinmişti. Asıl olan servetti. Maddi ihtişamdı ve iktidardı. Merkezden insan çıkarılmıştı. Rahman ve Rahim bu topluma, bu şımarık topluma Hazreti Salih Aleyhisselam'ı gönderiyordu. Toplum Hazreti Salih peygamberden bir mucize istiyor. Rabbi Rahim de kayanın bağrından bir deveyi mucize olarak çıkarıyordu. Ama azgınlaşan bu toplum deveyi öldürüyordu. Bunun cezası ise helak olmaktı. Bir gece korkunç bir sesle toplum helak ediliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine Tebük üzerinde bulunan Hicr'e varınca şerefli arkadaşlarına azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak, hüzünlenerek girin. Ağlamıyorsanız, hüzünlenemiyorsanız girmeyin ki onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin buyurdu. Ayrıca Peygamber Efendimiz oradaki kuyunun suyundan içilmemesini, abdest alınmamasını, onunla hamur yoğrulmamasını, yoğrulmuşsa o hamurun develere yedirilmesini emrediyordu. Ancak Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Salih peygamberin devesinin içtiği kuyudan su alınabileceğini beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o güzergahtan ordusuyla beraber süratle hareket ederek geçiyordu. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünü dikkatli bir şekilde gözlemlememiz, seyahatler yapmamız ve önceki toplumların eserlerinden ve hallerinden dersler çıkarmamız vurgulanıyor. Mü'min suresinin 21 ve 22. ayetlerinde onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah-u Teala günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir. Hac suresinin 45. ve 46. ayetlerinde de nice kasabaların halkını haksızlık yaparken yok ettik. Artık çatıları çökmüş, kuyuları terk edilmiş, sarayları bomboş kalmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki orada olanları akıl erdirecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Ama yalnız gözler kör olmaz. Fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir buyuruluyor. Yeryüzünü dolaşacaktık. İnsanlığın tarihini, hallerini, eserlerini görecektik. Rahman-ı Rahim kullarına ayetlerle işaret düşüyordu. Bir konuyu gündeme koyuyordu. Peygamber Efendimiz ise helak olan toplumların mekanlarından geçerken, gözlemler yaparken oyalanmadan geçmemizi istiyordu. Bir de bu tür yerlere varıldığında helak olan toplumların kalıntıları izlenirken oralara ağlayarak girin ki onların başına gelenler sizin de başınıza gelmesin buyuruyordu. Helak olan toplumlar bizim için son derece büyük bir ibretti, dersti. Niçin helak olmuşlardı? Bireysel ve toplumsal hayatlarında helaklarına sebep olan halleri, ilişkileri, hayata bakışları neydi, nasıldı? Helak oluşlarının arka planını öğrenmemiz murat ediliyordu. Sonra da helak olan toplumların hallerinden, ilişkilerinden özenle sakınmamız, kendimizi korumamız isteniyordu. Bir de ağlamamız vurgulanıyordu. Felaketler haliyle mahzun ederdi. Hüzünleri peşinden getirirdi. Nefisler azgındı. Helak olan toplumların hallerine bizler de düşebilirdik. Bataklığı çağrıştıran hayatı, halleri bizler de yaşayabilirdik. Bu durumlar ise aslında ağlanacak hallerdi. Bir de ağlamak, duyarlılığı yükseltmekti. Kavrayışı keskinleştirmekti. Olayı kalpte duyabilmekti. Yoksa helak olan toplumların mekanlarını ruhsuz bir şekilde dolaşmak da olabilirdi. Otur mekanlarda oyalanmamak öğretiliyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Her varlık, her nesne enerji yüklüydü. Olayları yaşayanlar yaşadıkları mekanlara bir iz ve enerji bırakıyorlardı. Özellikle aynı duygu, aynı kaygı içre olanların yaşadığı mekanlarda daha yoğunluklu enerji olurdu. Bir insanın hayatı temizse, hayır ve güzelliklerle dolu bir iç dünyası varsa iyi enerji yayardı. Zalimlerin, kötü insanların bulunduğu yerlerde huzursuz olurdu. Zira oralarda olumsuz enerji olur ve ona sızardı. Zalim insanlarda iyi insanların yanında olmaktan sıkılırdı, bunalırdı. Zira orada da olumlu enerji vardı. Helak olan toplumların mekanlarında oyalanmak doğru olmuyordu. İbretle bakacak ve yolumuza devam edecektik. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Tevbu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.

0: şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
2: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 29. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلم

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 14. sözün zeyli 6. sualdeyiz. 6. sual: Zelzele, küre-i arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet inşa edip, adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını, sebeplerini ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intibaha gelsinler, gafletten uyansınlar. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? Evet. Bir takım ehli gaflet, gafil olan, hakikati unutan insanlar diyorlar ki, dünyanın merkezinde madenlerin değişiminden kaynaklanan bir takım patlamalar var. Bu patlamalardan dolayı dünya sarsılıyor, zelzele meydana geliyor. Dolayısıyla gafletlerini devam ettirip topluma da bir nevi umumileştirmek istiyorlar. Bunun hakikati var mıdır? El cevap, dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, nakışlı, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre-i arzın üstünde her baharda gözümüzde görüyoruz. Bütün varlıklar adeta elbise değiştiriyor, gömlek değiştiriyor. Küre-i arzın üstünde binler enva'ın bir tek nev'i olan, mesela sinek taifesinden, sinek cinsinden, hadsiz efradından bir tek ferdin, yüzer azasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve merci'i ve hamisi olan koca küre-i arzın ehemmiyetli ef'al ve ahvali, belki hiçbir şeyi, cüz'i olsun, külli olsun, irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olmaz. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, yeryüzünde yaratılan binler cins varlıktan sadece bir cins olan sineğin ve o sineğin binler azasından yalnız bir azası olan kanadının üzerindeki sanat, öyle harika bir sanat ki, kainattaki hiçbir şey Allah'ın ilim ve kudreti dışında oluşmayacağı ve oluşamayacağını gösteriyor. Küçük olsun, büyük olsun hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın kast ve iradesi dışında olmaz. Fakat Kadir-i Mutlak hikmetinin muktezası ile zahir esbabı, görünen sebepleri tasarrufatına perde ediyor. Yani şu görmüş olduğumuz, kainatta görmüş olduğumuz hava, ışık, ısı, su, toprak, bütün bunlar birer sebeptir, birer perdedir. Bunların hiçbirinin hiçbir şeyi yapmaya hiçbir şekilde güçleri yetmez. Fakat Kadir-i Mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, zelzele olmasını dilediği vakit, bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Hani fay hattı harekete geçti, ateşlendi, tetiklendi deniliyor. Nereden geliyor bu? İşte Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle meydana geliyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmeti ilahiyle olur, başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasrı nazar edip, biçareyi, maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belahet ve divaneliktir. Bir adam tüfekle birisini vurdu. Şimdi biri çıkıp dese ki, bu tüfeğin efendim iğnesi tüfekteki mermiye isabet etti, o mermi de geldi, bu adamı vurdu ve ölümüne sebep oldu dese, o tüfeğin tetiğini çeken adamdan hiç bahsetmese, o öldürülen kişinin hukukuna tecavüz edilmiş olur. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, emri altında çalışan bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arzın, dünyamızın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile ittihar edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatın, ahmaklığın en eşneğidir, en şiddetlisi, en çirkinidir. Yani şimdi dünyanın zelzelesini, depremini görüp de sadece bir madene vermek, o madeni ateşlendiren zatı görmemek de yine o tetiği çeken zatı görmemek gibi büyük bir hata, büyük bir yanlışlıktır. Altıncı sualin tetinmesi ve haşiyesi. Ehli dalalet ve ilhad, mesleklerini muhafaza, ve ehli imanın intibahlarına, uyanmalarına mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat, ahmaklık gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Hani bazen olur ki insan der ki ya şunlar o kadar çirkin fiiller yapıyorlar ki ben insanlığımdan utanıyorum der. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından kainat ve anasır-ı külliye, bütün unsurlar, kainatın meydana gelmesine vesile olan bütün kainat parçacıkları, unsurlar kızdıklarından ve halık-ı arz ve semavat dahi, göklerin ve yerin yaratıcısı dahi değil hususi bir rububiyet, belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelli ile kainatın heyet-i mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nev'i insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından, isyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su

pek zahir bir surette gösterdiği halde, hani insanların zulmü, gafleti, dalaleti öyle bir dereceye gelmiş ki, kainatı oluşturan bütün zerreler adeta bu hadiseye topyekün ceza vermek, cezaya vesile olmak maksadıyla ayaklandırılıyor. İnsan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise o külli işarat-ı Rabbaniye'ye ve terbiye-i ilahiye karşı eblehane bir temerrüd ile mukabele edip diyorlar ki, tabiattır, bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da 5 saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde, gökyüzünde ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neş'et eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki, esbab yani sebepler yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Esbab, sebepler yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar 100 fabrika ve tezgah yerine küçücük çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyenin o çamdaki gösterdiği 1000 mucizatı inkar eder misullü. Bazı zahiri sebepleri irae eder. Halık'ın, yaratıcının ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiil-i rububiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli 1000 cihette de hikmeti olan bir hakikata fenni bir nam takar. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. İşte gel, belahet ve hamakatın, ahmaklığın nihayetsiz derecelerine bak ki, 100 sayfe ile tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse, ancak tamamiyle bilinecek derin ve geniş bir hakikati mechuleye bir nam takar. Malum bir şey gibi budur der. Bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı am ve birer hakimiyeti nev'iyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rububiyeti irca eder. O irca, o çevirmek, o yöneltmek ile onun nispetini irade-i ihtiyariyeden keser. Sonra tutar, tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade daha fazla muzaaf bir echeliyet, cahillik gösterir. Yani cehaletin babası olan Ebu Cehil'den daha fazla bir cehalet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanunu askeriyeye isnat edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasını keser misullü asi bir divane olur. Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta 100 okka muhtelif taamları 100 arşın muhtelif kumaşları yapsa bir adam o odun

0: parçasını gösterip dese, bu işler tabii ve tesadüfi olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakattir, aynen öyle de. 7. sual, bu hadiseyi arziye, bu memleketin ahali-i İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? El cevap, bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması, hem tahribatından intibaha gelmediklerinden, uyanmadıklarından, hafifçe gafilleri uyandırmak için, o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle, bu hadise ehli imanı hedef edip, onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Biçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vecihi, iki yüzü, iki yönü var. Biri, hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi, acil olarak verildi. İkincisi, o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehli zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel onları tokatladığı ihtimali var. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka kimse bilemez. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Es-Selamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.
2: Allah. 91.0.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Allah'ım.
1: Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkârların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rabbi.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi! Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi! Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi! Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi! Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi! Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi! Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi! Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi! Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi! Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna, güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Cami-ül Sagir adlı kitaptan hadisi şeriflerimizi okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû eyyümmetekum hıyârekum. Namaz kıldığınız zaman imamlığa geçecek kişileri içinizdeki en hayırlı olan kimselerden seçiniz. Niye böyle bir tavsiyede bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Niye böyle bir emirde buyuruyor? Onu da açıklıyor. Fe innehum vefdukum fima beynekum ve beyne rabbikum. O imamlığa geçirdiğiniz zat ve imamete geçen kişiler Allah'la sizin aranızda bulunmuş bir heyeti temsil eden, böyle veft diyoruz ya, temsilcilerdir. Şimdi siz bir kavme bir insanı göndereceğiniz zaman veya diyelim devletler başka bir ülkeye bir elçi göndereceği zaman, bir sefir göndereceği zaman veya bir grup diğer bir gruba böyle bir insan göndereceği zaman ne yapar? Güzel, konuşmasını iyi bilen, oturup kalkmasını iyi bilen, hani amiyane tabirle eli ayağı düzgün insanı tercih eder, seçer, onu gönderirler. Hani derler ya, cemiyet adamı, cemaat adamı ne yapacağını bilir, nerede ne konuşacağını bilir, davranışları düzgündür, ahlakı güzeldir, terbiyesi güzeldir, hitabeti güzeldir. Bu yönde ne yaparlar? Bu tür insanları seçerler ve gönderirler. Vefd diyoruz. Bir grup. İşte imamlar da cemaat için Allah-u Teala'ya gönderilmiş bir heyet. Peygamberimiz o şekilde tabir ediyor. O şekilde bize anlatıyor. Yani diyor Allah-u Teala ile sizin aranızda bir heyettir. İmamete geçtiği zaman kişi ne yapıyor? Tekbir getiriyor. Biz onun akabinden ne yapıyoruz? Tekbir alıp imama uyuyoruz. Değil mi? İmamdan önce rükûya da gidemeyiz, secdeye de gidemeyiz ki bu hata olur, yanlış olur. Demek ki imam peygamberimizin de buyurduğu gibi uyulması içindir. İmama uyacağız. O zaman bu kişinin olması lazım? Hayırlı bir insan olması lazım. Takvasıyla, sünnete ittibasıyla, Kur'an-ı Kerim'i okumasıyla, kıraatıyla, fıkıh bilgisiyle, İslami bilgileriyle, her şeyiyle üstün bir zat olmalı ki o imamete geçsin. İmamet makamı öyle sıradan bir makam değildir. Çünkü imamet makamı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme halife olunmuş bir makamdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh için ne deniyordu? Resulullah'ın halifesi. İşte imamete geçen kişiler de bir peygamber varisi olması hasebiyle, peygamberin halifesi olması hasebiyle böyle peygamberin ahlakıyla ahlaklanacak, peygamberin sünnetini hayatına ittiba edecek, onun getirdiğine inanacak, onun gibi davranacak. Böyle bir kişi olması lazım. Çünkü o makamın hakkı bunu gerektiriyor. İşte kabul olmasını ümit etmek ve rahmete yakın olmak için böyle iyi, hayırlı insanları imamet makamına geçirmek gerekiyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor, diyor ki Kur'an'ı en iyi okuyanınız imam olsun. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an okuyan insanlar o ayetleri tatbik ediyorlardı. Yani bütün Kur'an'ı ezbere biliyor. Günümüzde birçok kurra var, huffaz var, hafızlar var. Kur'an'ı baştan sona iyi biliyorlar ama hayatlarına tatbik etmiyorlar. İşte o dönemin sahabe ve sahabeden sonra gelen tabi'in nesli nasıldı? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudukları zaman onu kendi hayatlarına tatbik ederler. Ondan sonra ikinci ayeti ezberlerlerdi.
İşte bu nedenle hem ona inanırlardı, iman ederlerdi, hem de hayatlarında tatbik ederlerdi. Bu nedenle Peygamberimiz öyle buyuruyordu: Kur'an'ı en iyi okuyanınız imam olsun. Şimdi imamete geçecek kişide bazı özelliklerin bulunması lazım ki, bir, din ahkamını, dini hükümleri, fıkıh bilgisini çok iyi bilecek. Namazı ne bozar ne bozmaz, namazın vacipleri ne, farzları ne, mekruhları ne, ne yapacak, namazda kötü olan davranışlar ne, hepsini çok iyi bilecek, bir. Sonra ne olur? Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, kıraatı en düzgün olan imamete geçer. Alimler diyor ki, eğer bunda da seviyeleri birse, mesela iki tane şahıs var, fıkıh bilgileri ikisi de yüksek, ondan sonra kıraatları, Kur'an okumaları, ezberleri çok mükemmel. O zaman ne diyor? Ha, takva sahibi olanı, iki, zaten takva olacaklar. Ama takvada da ikisinden hangisi daha üstünse o geçecek. Ve aynı derecede iseler tekrar takvada da, o zaman ne oluyor? Yaş yönünden hangisi daha büyükse o imamete geçer diye buyuruyor. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. İmamlık noktasında insanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan kimse imamlık eder. Kıraatte fark olmadığı takdirde o zaman hangileri Resulullah'ın sünnetini daha iyi bilirse o tercih edilir. Bunda da eşitlik olursa en evvel hicret eden, hicrette de eşit olduğu zaman Müslümanlığı önce olan tercih edilir diye buyuruyor. Bir başka rivayette de en yaşlı olan tercih edilsin diye buyuruyor. Yine başka bir rivayette de diyor, kimin evinde namaz kılınıyorsa o imamlık yapsın diye Peygamberimiz bu yönde imamlık noktasında bize tavsiyelerde bulunuyor. İşte az önce de kısaca değindiğimiz gibi, imamete geçecek şahıs hayırlı olacak, takva ehli olacak, Resulullah'ın sünnetini iyi bilecek, hayatını yaşayacak ve böyle bir kimse önder olur. Eğer Resulullah'ın sünnetini hafife alıyorsa, önemsemiyorsa, fasık bir insansa, günah işliyorsa, efendim batıl düşünceler içerisindeyse veya batıl yolları, metotları, sistemleri destekliyorsa veya şefaati inkar ediyorsa, kabir azabını inkar ediyorsa, böyle şeyleri de inkar ediyorsa, bidat ehli bir kimse ise onları imamete geçirmek doğru bir davranış değildir. Çünkü ben diyorum ki sen takva yönünden, ilim yönünden, irfan yönünden, Kur'an'ı bilme yönünden, Kur'an'ı yaşama yönünden, Resulullah'ı bilme, Resulullah'ın sünnetini yaşama yönünden üstün bir insansın, benim için bir elçisin, benim için bir aracısın demek suretiyle biz ne yapıyoruz? İmama uyuyoruz, iktida ediyoruz. Böyle bir vasfı taşımayan bir adamı nasıl imamete geçiririz? Veya adam sırf imameti ücret için yapıyor, para kazanmak için yapıyor. Bu mümkün olabilir mi? Peygamberin makamı. Peygamberler ne demişlerdir kavimlerine? Biz sizden bir ücret istemiyoruz demişlerdir. Ücret talepleri olmamıştır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde peygamberleri anlatırken peygamberler bu ifadeyi kullanmışlardır. İşte Resulullah ne diyor? Kur'an'ı en iyi bilen. Çünkü Kur'an'ı hayatına yaşamış, tatbik etmiş. Böyle din ahkamını herkesten daha iyi biliyordu Kur'an-ı Kerim'i bilenler. Çünkü onlar bilgilerini doğrudan doğruya Kur'an'dan alırlardı. Bunun içindir ki hadiste öncelik Kur'an'ı en iyi okuyan kimselere veriliyor. İşte din ahkamını en iyi bilen, yaşayan, hayatına tatbik eden kimseleri de imamete geçirmek gerekiyor ki namazımızın kabul olması, kalbimizdeki şüphelerin gitmesi için nedir? En güzeli böyle kişileri imam yapmak ve onların arkasında namaz kılmak. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor. Siz diyor namazınızın kabul olunmasını istiyorsanız iyilerini size namaz kıldırsın. Okuduğumuz hadis-i şerifte de ne diyor? Hayırlılarınızı imamete geçirin. Onlar sizin imamınız olsun. Çünkü onlar sizinle Rabbiniz arasında veftir, heyettir, elçidir diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû beynekum ve beynel harami sitran minel halali.
haramla helal arasında bir örtü edinin. Helal ve haram arasında bir örtü edinin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men feale zalike, kim böyle yaparsa, yani helal ve haram arasına bir örtü koyarsa, yani haramlardan sakınacak, helalları yapacak. Kim böyle bir davranış içerisine olursa, istebre'e li ardıhi, o kimse ırzını korumuş olur, istibra beri olmuş olur ve dinihi ve bu şekilde dinini de korumuş olur. Ve men erta'a fihi kâne kel murti'i ilâ cemmil hime, böyle bir koruluğun etrafında istediği gibi böyle yiyen, istediği gibi ne kafasına göre yiyen, yani helal haram demeyen, böyle haf bile yiyen bir insan ne olur? Yuşeku eyyeka fi, oraya düşmesi mukadder olur. Oraya düşer. Çünkü sen bir koruluk varsa, hudut varsa o koruluğun etrafında, o mesela tarlalar arasına koyarlar değil mi böyle? Bilinsin diye. Eskiden çok yüksek duvar da yapmazlarmış. Böyle bir tümsek koyarlarmış, taşlar koyarlarmış. Herkesin tarlasının yeri bilinsin diye. Şimdi siz koyununuzu getirip tam böyle yan komşunuzun tarlasının dibinde, o etrafını otlatırsanız ne olur? O tarafa geçme, onun malını yeme tehlikesi söz konusudur. İşte Peygamberimiz böyle güzel bir misal veriyor. Anlayacağımız, kavrayacağımız bir misal veriyor. Ha giderse diyor, orada istediği gibi yer içerse, kafasına göre böyle hiçbir şey düşünmeden böyle saldırırsa, hepsini yerse ne olur? O zaman diyor oraya düşmesi mukadder olur, düşer. Ve inneli küllü melikin hemen, her melikin, her kralın, her mülk sahibinin bir korusu vardır. Kendine ait bir toprağı vardır. Kendine ait bir malı vardır, arazisi vardır. Ve inne himallahi fil ardı meharimehu, Allah'ın korusu da, koruluğu da, hima dediği bölgede nedir? Yeryüzünde onun haramlarıdır, haram kıldığı şeylerdir. İşte mümin kul bunu iyi bilecek ki haramla helal arasına bir perde koyacak. Şimdi nedir? Allah-u Teala evlenmeyi, nikahı helal kılmış. Zinayı haram kılmış. Kişi ne yapacak? Harama düşmemek için evlenecek. Helal olana yönelecek. Ha, Allah-u Teala insana kazanmayı emrediyor. Peygamberimiz de ne buyuruyor? Kişinin kendi elinin emeğinden, yediğinden daha bereketli, daha güzel bir şey yoktur buyuruyor. Yani çalışmayı dinimiz teşvik etmiş. Bununla birlikte hırsızlığı, kandırmayı, yol kesip adamları vurarak malını almayı veya yolsuzluk yapmayı ve diğer şekilde aldatmayı veya faizli alışverişi ne yapmış? Dinimiz, İslam dini yasaklamış. Ha demek ki kişi helalından çalışacak, helal olan işte çalışacak. Haram olan işte çalışmayacak. İşte faiz işleriyle çalışmayacak, içki işleriyle uğraşmayacak değil mi? Hırsızlık işte uğraşmayacak, hırsızlık malı alıp satmayacak, gasp yapmayacak. Bu tür şeyler. Ne yapacak? Helalından çalışacak. İşte bunlar nedir? Helal. Bu tür şeyler. Ne yapacak? Helalından çalışacak. İşte bunlar nedir? Helalla haram arasında bir perdedir.

0: O örtüyle birlikte Allah'ın hududunu da tanıyın. Allah'ın haram kıldığını da bilin. Şimdi mesela Nisa suresinde Allahü Teala buyuruyor ki işte bunlar Allah'ın hudududur. Cenab-ı Allah sayıyor. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder de hududunu aşarsa, yani o hudutları korumazsa, o hududu aşarsa, helal ve haram sınırını böyle aşarsa, o zaman ne yapar? Harama giderse Allah onu da içinde temelli kalmak üzere ateşe koyar. Hor ve hakir edici bir azap vardır onun için diye buyuruyor. Ha demek ki Allah-u Teala ne diyor? Hudut koydum, sınır çizdim. Siz bu sınırın içerisinde kalacaksınız. Hangi dairede? Helal dairesinde kalacaksınız. Haram dairesine ulaşmayacaksınız. Bununla birlikte öyle de olun ki böyle haramla helal arasındaki tam böyle sınırlarda da dolaşmayın. Çünkü böyle dolaşırsanız, hani biz diyoruz ya araya da mekruh diyoruz. Şüpheli olan şeyler var. Başka hadiste de geçiyor. O şüpheli olan şeyler noktasında da ne yapacak? Kişi sakınacak. Sakındığı zaman ırzını ve dinini korumuş olur. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istebre li ardıhi ve dinihi diyor. Irzını ve dinini de bu şekilde korumuş olur. Şimdi namazda önce ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz. Onun için alimlerimiz derler ki ta abdest alma kişinin affedersiniz tuvalete girmesiyle başlar. Namaz da burada başlar. Şimdi tuvaletten çıktığı zaman ne yapacak? Bilhassa erkekler için istibra yapacak. Çünkü bevilden sonra, idrardan sonra, küçük abdestten sonra ne yapılır? Biraz beklemek gerekiyor. Çünkü kalıntılar kalır ve bunlar dışarı çıkar. İşte Peygamberimiz kinaye yoluyla güzel bir üslupla haramı bevle idrara benzetiyor. İdrar nedir? Kötüdür, pistir, necistir. Namaza da engeldir. İnsan iğrenir. İnsan bedenine, insan sağlığına, insan elbisesine de zararlıdır. Kişi ne yapar? İstibra yapar. Değil mi? Küçük su döktükten sonra istibra yapar. Onun şekli vardır. O istibra yaptığı zaman ne olur? O kalıntı da çıkmış olur. Çıktıktan sonra da rahatça güzel bir abdesti olur. Abdesti güzel olduğu zaman da namazı da mükemmel olur, güzel olur. İşte Peygamberimiz bu sınırı, bu ölçüyü bizlere bildirmek suretiyle dikkat edin diyor. Biz de ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Helal sınırında kalacağız. Haram sınırına geçmeyeceğiz. Bununla birlikte de o şüpheli olan bölgede de dolaşmayacağız. Dolaşırsa kafamıza göre de hadis-i şerifte zikredildiği gibi yer içerse de kişi Allah korusun ne yapar? Harama düşme tehlikesi mümkündür. Allah-u Teala bizleri harama düşmekten korusun. Helal dairesinde kalan kullarından eylesin. Zaten helal dairesi geniştir. İnsanı mutlu eder, huzurlu eder. Ama haram ne yapar? İnsanı üzer, sıkıntı verir, perişan eder. Hem dünyada hem ahirette çetin bir azapla, kötü bir sonla karşılaşmaya vesile olur. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

geçtiğin sokaklarda, ardınca koşuşurlar

Furkan 74-77 Müminlerin Duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

Bir karanlık bulut geldi, aldı götürdü. Sevdaları, yürekleri çaldı götürdü. Karanlığın ortasında ağlayan çocuk, söyle bana, söyle bana, kimler seni ağlatır çocuk? Bir fırtına kopuverdi ta yüreğimden, bir sızı duyuverdim ta içerimden. Yarınların umut olsun ey yetim çocuk.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Gönlüm düştü bu sevdaya, gel gör beni aşk neyledi. Başımı verdim kavgaya, gel gör beni aşk neyledi. Ben ağlarım yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim manu ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim taş, halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni, çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, baştan ayağa yâreyim, aşk elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: karanlık koyu, karanlık diz boyu. Bosna'nın ahı, Filistin'in kanı. Yetmez aydınlatmaya zindan karanlığı. Sürer kavgam sürer, bindirir akan yaşımı. Sürer kavgam sürer, dindirir akan yaşımı. Kalkar yiğitler, kalkar birer birer. Gönüllerde aşk, yüreklerde tutku. Biter elbet biter o ölümcül uykular. Sürer kavgam sürer, uzatır güneş başını. Sürer kavgam sürer, uzatır güneş başını.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Malikul mulki ya Allah. Mülkün ebedi.

büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç

0: gökleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: 91.0 Davet Radyo.
2: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
3: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik,"
2: derler. Yine derler ki,
3: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

Ayrılış günü yüklemediler bir şey alaca tüylü develere. En son o ayrıldı. Haykırdım, tutamadım kendimi. Uzaklara gitme diye. Ey benim iki gözüm, canım, kesibe mutlaka uğra. Yönel Lala tepesine doğru ve yelemlem sularını ara. Çünkü en iyi bildiklerin yaşıyorlar orada. Orucumu, haccımı, umrelerimi, bayramlarımı, her şeyimi feda ettim ben onlara. Unutamam hiçbir zaman ne Mina'daki ne Muhassap'taki o güzel günlerimizi. Ne Zemzem'de içtiğimiz suları, ne de konuştuğumuz o tatlı sözleri. Onların muhasabı benim kalbim şimdi. Ey develerin sürücüsü, eğer uğrarsan bir gün Hacire, durdur hayvanları biraz, bir selam ver. Çünkü öyle özlemişler ki seni, dönmüşler çılgına. Dağdı, Rebabı ve Zeynep'i bağır orada. Hindi, Selma'yı ve Lübna'yı bağır ve dinle aynı anda. Umutla bekleyiş de gitti, sabır da gitti. Çünkü onlar gittiler, gittiler. Oysaki onlar kalbimin en gizli yerine yerleşmiştiler. Yağmur damlaları ince ince iniyor bulutların arasından. Tıpkı sevgilisinden ayrıldığı için üzgün bir aşığın gözyaşları gibi. Senden lütuf ve ihsan isteyen herkese bereket yağmuru yağıyor. Şimşeklerin çakıyor ama bana bir damla yağmur yağmıyor. Doğuda gördüm şimşeğin parladığını ve özledim doğuyu. Benim derdim şimşekle ve şimşeğin parıltısıyla. İşim yok, ilgim yok, ne mekanla, ne yerle, ne zamanla. Sabah rüzgarı onlardan bir söz fısıldadı kulağıma. Çılgınca düşüncelerden, vecdimden, hüznümden, kederimden söz etti bana. Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır. Nefeslerin onu bir o yana, bir bu yana atmaktadır. Bir zamanlar onların oturduğu yerlerde dur, ağla

şimdi bu harabeleri? Hani nerede sevenleri, sevilenleri? Hani nerede alaca tüylü develeri? Gel de bir bak, nasıl geçip gidiyor çölde akşamın buğuları. Tıpkı serap içindeki bahçeler gibi görürsün onları. Anam babam feda olsun onun yoluna. Kurban olayım Allah'tan gelen en güzel ceylana. Ki şu an gezinmekte göğüs kafesinin derinliklerinde, güven ve huzur içinde. Ey dostlarım, tutun, burada bağlayın beni. Bir kez göreyim dünya gözüyle o sevgilinin evini. Rüzgarlar savruluyor şimdi dört bir yanda geceleri. Tavaf ediyor güzel kızlar, cinler, melekler, dillerinde Allah isimleri. Anlatın bana öyküsünü, durmayın. Hind'in ve Lübnan'ın, Selma'nın, Süleyman'ın, Zeynep'in ve İnan'ın. Sonra Hacir'den, Zerut'tan bir haber getirin bana, o ceylanların otlağından. Tahmed'in taşlı ve sert topraklarına doğru çevir yönünü. Oradadır taptaze filizler, dallar, ıslak çayırlar. Orada gösterirler sana ani parıltılarını şimşekler. Sabah akşam hiç durmadan bulutlar, İşte o diyardan geçerler. Sabah rüzgarı anlatıyor gençlik günlerimizi. Hacir'de, Mina'da, Kuba'da geçen günlerimizi. Kum tepelerinde ve otlakların yanında, dere boylarında, lala tepesinde. Ki ceylanlar gelirdi oraya. Sakın şaşırma bu güzelliklere çılgınca aşık bu ihtiyara. Ne zaman bir kumru ötse hemen sevgilisini hatırlayan, sevinçlere boğulup kendinden geçene, yok olana. El Useyl'de, El Naka'da yalnız başıma bıraktılar beni. Gözyaşları içine boğuldum, yandım, yakıldım. Ayrılacak diye korkusundan öldüğüm sevgili uğruna feda olsun anam babam. Hele dönüp bir baksana, kurmuşlar çadırlarını vadinin sağında. Ey vadi, Allah aşkına ne güzel şeyler taşıyorsun bağrında. Ne güzel insanlar toplamışsın. Onlar benim sesim, soluğum, canım, ciğerim. Onlar benim canımın içi, ciğerimin paresi. Eğer ölmezsem aşkımdan, Hacir'de, Sel'ı'da, Ecyat'ta, istemem, yok olsun böyle aşk, böyle.

da son sığınak. Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz ordusuyla Tebük'te 20 gün kalmıştı. Geldikleri zaman da ilerleyen günlerde de Bizans karşısına çıkmadı. Aslında Bizans'ın yaptığı bir soğuk savaş taktiğiydi. Hedefleri bir ordu hazırlamakta oluşlarını sinsice yaymak ve Müslümanların cesaretini kırmaktı. Kendilerinin de egemenliğini perçinlemekti. Yani gözdağıyla hedeflerini gerçekleştirmekti. Müslümanlar onların gözdağına fiili olarak cevap veriyorlardı. 30 bin kişilik İslam ordusuyla uzun bir yol kat ederek Tebük'e geliyorlardı. Böylece o bölgedeki Bizans'ın üstünlüğü gölgeleniyor, kırılıyordu. Aksine asıl gücün Müslümanlar olduğu ortaya çıkıyordu. Bunun neticesi olarak o bölgedeki kabilelerin ekseriyeti İslam devletinin çatısı altında yaşamayı kabul ediyorlardı. Tebük seferiyle ileride yapılacak fetih hareketler için zemin hazırlanıyordu. Yarım adanın kuzeyinde İslam ana gündem oluyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz şerefli arkadaşlarla istişare ediyordu. Tebük'ten daha ileriye Şam'a kadar gidilsin mi yoksa Medine'ye dönülsün müydü? İstişarenin konusu buydu. Çoğunluğun kanaati Medine'ye dönmek şeklindeydi. Karar veriliyordu. Medine'ye dönülecekti. İslam ordusu şimdi Medine yollarındaydı. Ama münafıklar boş durmuyordu. Taşlık bir vadiden geçilecekti. Münafıklar hemen karar veriyor. Bu taşlı vadiye önceden gidecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya devesini ürkütecekler ve böylece öldürmüş olacaklar. Ya da vadinin üst tarafından büyük bir kaya parçası yuvarlayacaklar. Böyle bir tuzakla Efendimiz'i öldüreceklerdi. Yüzlerine peçe bağladılar ve gecenin karanlığında ordudan ayrıldılar. Taşlı vadiye gelerek siperlerinde yerlerini almışlardı. Cibril-i Emin durumu Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuna vadi yolunda devam etmelerini istedi. Kendisi iki arkadaşıyla Ammar ve Huzeyfe ile pusu kurulan yoldan gitmeyi tercih ediyordu. Peygamber Efendimizin devesini önden Ammar çekiyor, Huzeyfe ise arkadan geliyordu. Yolun en dar yerine geldiklerinde münafıklar siperlerinden çıktılar ve Peygamber Efendimiz'i ortalarına aldılar. Ebu Huzeyfe Peygamber Efendimizin işaretiyle elindeki değneğiyle onların binitlerine şiddetle vurmaya başladı. Adamlar binitlerine sahip olamayacaklarını anlayınca bineklerini mahfuzlayarak vadiye doğru süratle gittiler. Yüzleri peçeli olduğu için tanınmalar mümkün değildi. Resul-i Ekrem Efendimiz arkadaşlarına "Onları seçebildiniz mi? Onları tanıyabildiniz mi?" diye sordular. Onlar "Hayır ya Resulallah, tanıyamadık." diyorlardı. Alemlere rahmet olan Efendimiz bu vesileyle Ebu Huzeyfe radıyallahu anh'a münafıkların listesini veriyordu. Sonra da "Sakın kimse haber verme." buyuruyordu. Hazreti Ebu Huzeyfe radıyallahu anh bundan böyle Peygamber Efendimizin sır arkadaşı oluyordu. Hazreti Useyh bin Hudeyr radıyallahu anh Peygamber Efendimizin niçin yolunu değiştirdiğini öğrenmek istiyordu. Hazreti Useyd geliyor ve Peygamber Efendimiz'e soruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Useyd'e suikast olayını anlatıyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onları bize bildir de boyunlarını vuralım." diyordu. Peygamber Efendimiz Useyd ısrar edince, müşriklere galip gelip kuvvetlenince arkadaşlarını öldürmeye başladı denilmesini arzu etmem buyuruyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onlar senin arkadaşların değildir." diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Useyd'e
onlar şehadet kelimelerini söylemediler mi buyurdu. Peygamber Efendimiz ümmetine bir esası öğretiyorlardı. Müminler zahire göre hüküm verirlerdi. Kalplerde olanları bilmek mümkün değildi. Ve müminler kalplerde olanları bilmekle sorumlu da değillerdi. İslam ordusu Medine yolundaydı. Yolları Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Ad Semud kavminin yerleşimi üzerinden geçmek noktasına gelmişti. Hicr Semud kavminin başkentiydi. Bugün Ürdün'ün sınırları içerisinde bulunuyor. Bu toplumun özellikle mimaride geldikleri nokta çok ileri boyuttaydı. Dağları oyarak ve yontarak muhteşem binalar ve saraylar yapıyorlardı. Her biri bir sanat eseriydi. Bu yapıların bir kısmı hala ayaktadır. Araf suresinin 74. ayetinde Ad kavminden sonra sizi hükümdarlar ve sizi yeryüzünde yerleştirdiğini düşünün. Yeryüzünün ovalarında köşkler ve saraylar bina eder, dağları oyup evler yaparsınız. Allah'ın nimetlerini anın ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardan olmayın buyuruluyor. Bu toplumun görsel yapısı göz kamaştırıcıydı. Köşkleri, sarayları o toplumun zenginliğini belgeliyordu. Ama toplum içinden çürüyordu. Kokuşmuş toplumsal bir yapı halindeydi. Zulüm ve haksızlıklar ileri boyuttaydı. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir yapı haline gelmişti. İnsani duyarlılıklar, insanın değeri kalplerden silinmişti. Asıl olan servetti. Maddi ihtişamdı ve iktidardı. Merkezden insan çıkarılmıştı. Rahman ve Rahim bu topluma, bu şımarık topluma Hazreti Salih Aleyhisselam'ı gönderiyordu. Toplum Hazreti Salih peygamberden bir mucize istiyor. Rabbi Rahim de kayanın bağrından bir deveyi mucize olarak çıkarıyordu. Ama azgınlaşan bu toplum deveyi öldürüyordu. Bunun cezası ise helak olmaktı. Bir gece korkunç bir sesle toplum helak ediliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine Tebük üzerinde bulunan Hicr'e varınca şerefli arkadaşlarına azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak, hüzünlenerek girin. Ağlamıyorsanız, hüzünlenemiyorsanız girmeyin ki onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin buyurdu. Ayrıca Peygamber Efendimiz oradaki kuyunun suyundan içilmemesini, abdest alınmamasını, onunla hamur yoğrulmamasını, yoğrulmuşsa o hamurun develere yedirilmesini emrediyordu. Ancak Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Salih peygamberin devesinin içtiği kuyudan su alınabileceğini beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o güzergahtan ordusuyla beraber süratle hareket ederek geçiyordu. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünü dikkatli bir şekilde gözlemlememiz, seyahatler yapmamız ve önceki toplumların eserlerinden ve hallerinden dersler çıkarmamız vurgulanıyor. Mü'min suresinin 21 ve 22. ayetlerinde onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah-u Teala günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onları inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir. Hac suresinin 45. ve 46. ayetlerinde de nice kasabaların halkını haksızlık yaparken yok ettik. Artık çatıları çökmüş, kuyuları terk edilmiş, sarayları bomboş kalmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki orada olanları akıl erdirecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Ama yalnız gözler kör olmaz. Fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir buyuruluyor. Yeryüzünü dolaşacaktık.
insanlığın tarihini, hallerini, eserlerini görecektik. Rahman-ı Rahim kullarına ayetlerle işaret düşüyordu. Bir konuyu gündeme koyuyordu. Peygamber Efendimiz ise helak olan toplumların mekanlarından geçerken, gözlemler yaparken oyalanmadan geçmemizi istiyordu. Bir de bu tür yerlere varıldığında, helak olan toplumların kalıntıları izlenirken oralara ağlayarak girin ki onların başına gelenler sizin de başınıza gelmesin buyuruyordu. Helak olan toplumlar bizim için son derece büyük bir ibretti, dersti. Niçin helak olmuşlardı? Bireysel ve toplumsal hayatlarında helaklarına sebep olan halleri, ilişkileri, hayata bakışları neydi, nasıldı? Helak oluş

0: Ağlamak duyarlılığı yükseltmekti. Kavrayışı keskinleştirmekti. Olayı kalpte duyabilmekti. Yoksa helak olan toplumların mekanlarını ruhsuz bir şekilde dolaşmak da olabilirdi. Otur mekanlarda oyalanmamak öğretiliyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Her varlık, her nesne enerji yüklüydü. Olayları yaşayanlar yaşadıkları mekanlara bir iz ve enerji bırakıyorlardı. Özellikle aynı duygu, aynı kaygı içre olanların yaşadığı mekanlarda daha yoğunluklu enerji olurdu. Bir insanın hayatı temizse, hayır ve güzelliklerle dolu bir iç dünyası varsa iyi enerji yayardı. Zalimlerin, kötü insanların bulunduğu yerlerde huzursuz olurdu. Zira oralarda olumsuz enerji olur ve ona sızardı. Zalim insanlarda iyi insanların yanında olmaktan sıkılırdı, bunalırdı. Zira orada da olumlu enerji vardı. Helak olan toplumların mekanlarında oyalanmak doğru olmuyordu. İbretle bakacak ve yolumuza devam edecektik. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki, o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu.

0: Secdenin kapısı sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

because you made. I have what I have because you gave.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91
1: noktası. Yürü hasat
2: mevzini. Alemlerin Rabbine hamd ve senalar olsun. Habibi Kibriya Efendimiz'e, Ehl-i Beytine ve Ashab-ı İkramına salat ve selamların en güzeli. O hilkatte ve fıtratta en güzel ahlakta, en mükemmel varlığın sebebi, hikmeti.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birlerine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman ki

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
2: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha tekrar birlikteyiz. Bugün de dünkü program gibi Nuh Aleyhisselam'ı anlatmaya devam edeceğiz. Geminin su üzerinde ne kadar dolaştığı ve gemiden ne zaman inildiği.

Nuh aleyhisselamın gemisi hiç durmadan 6 ay su üzerinde dağlar gibi dalgalar arasında akarak dünyanın her tarafını dolaştım. 150 gün dolaştığı rivayeti de vardır. Nuh aleyhisselam Cudi dağında bir ay kalıp sular çekildiği ve yerler kuruduğu zaman yanındakilerle birlikte Muharrem ayının 10. günü dağdan indi. O gün gemi halkı şükür orucu tuttular. Nuh aleyhisselam gemiden inerken gemisini kilitleyip anahtarını oğlu Sam'a verdi. Sema'nın şehrinin kuruluşu. Nuh aleyhisselam Karda'da Sema'nın diye anılan yerde yanındakilerden her birisi için birer ev yaptı. Sema'nın Musul'un üst tarafında İbni Ömer Ceziresi'nin yakınındaki Cudi Dağı'nın yanında bir beldeciktir. Cudi Dağı nerededir? Cudi Dağı Musul toprağında Musul'un Hısneyn veya Hadid mevkiindedir. Cezare'de Musul yakınındaki ceziredir. Musul beldelerinden İbni Ömer Ceziresi'nde Basurin'dedir. İbni Ömer Ceziresi Musul'un üzerinde 3 günlük bir yerdedir. Basurin'de Dicle'nin doğusunda Musul mülhakatının bir nahiyedir. Cudi Dağı Cezire'de Karda nahiyesindedir. Cudi Dağı Karda ve Zebdi karyelerinin dağıdır. Yüce Allah'ın dağlardan şereflendirdiği 3 dağ vardır. Bunlar Nuh aleyhisselam ile şereflendirdiği Cudi Dağı, Musa aleyhisselam ile şereflendirdiği Tur-i Sina ve Muhammed Mustafa aleyhisselam ile şereflendirdiği Hira Dağı'dır. Nuh aleyhisselamın tufan gemisi ve sonucu. Yüce Allah, Nuh aleyhisselamın kavmini zulme devam edip durdukları sırada tufan sularında boğdu. Nuh aleyhisselam ile gemi arkadaşlarını selamete erdirdi. Gemisini de cezire toprağında, cezire toprağından Karda'da, Karda karyesinin dağı olan Cudi Dağı'nın tepesinde insanlara bir ibret olmak üzere bıraktı. Gemi uzun zaman orada kaldı. Hatta Nuh aleyhisselamın ümmetinin öncekilerinden nice kimseler varıp onu seyir ve temaşa ettikten sonra gemi çürüyüp kül oldu. Tefsir kitaplarımızdaki görüşler böyle. Kur'an-ı Kerim'in tufan hakkındaki açıklaması. Tufan ve sonucu Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Bunun üzerine biz de şarıl şarıl dökülen bir suya gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde tamamıyla fışkırttık da her iki su takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdim. Gemi nankörlük edilmiş bulunan o zata bir mükafat olmak üzere bizim gözlerimiz önünde akıp gidiyordum. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Ey oğlum gel bizim yanımıza sen de bin. Kafirlerden olma. Oğlu ise bir dağa sığınırım. O beni sudan korur dedim. Nuh, bugün Allah'ın emrinden esirgeyen, kendisinden başka hiçbir kurtarıcı yoktur dedim. İkisinin arasına dalga girdim. O da derhal boğulanlardan oldu. Nuh Rabbine dua ve nida edip, ey Rabbim, benim oğlum da şüphesiz benim ailemdendir. Senin ailemi kurtaracağın hakkındaki vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin dedi. Allah, ey Nuh, o katiyen senin ailenden değildir. Çünkü onun işlediği salih olmayan kötü bir iştir. Kafirlik ve imansızlıktır. O halde bilmediğin bir şeyi benden istemem. Seni bilmezlerden olmaktan bir hakkın men ederim buyurdu. Nuh, ey Rabbim, ben bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamazsan, esirgemezsen, hüsrana düşmüşlerden olurum dedi.
Ey arz, suyunu yut. Ey gök, sen de suyunu tut denildim. Su kesildi, iş olup bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine durdu. O zalimler güruhuna uzak olsunlar denildim. Ey Nuh, sana ve gemide beraberinde bulunanlardan gelecek mümin ümmetlere bizden selam ve selamet ve bereketlerle in gemiden. Onlardan türüyecek diğer kafir ümmetler de vardır ki biz onları da dünyada bol rızıklarla yararlandıracağız. Sonra ise ahirette kendilerine bizden pek acıklı bir azap çarpacaktır denildim. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermişiz de o aralarında 50 yıl müstesna olmak üzere 1000 yıl kalmıştır. Nihayet onlar zulümde devam edip dururlarken kendilerini tufan yakalayıvermiştir. Fakat biz onu da gemi arkadaşlarını da selamete erdirmiş ve bunu alemlere bir ibret yapmışızdır. Andolsun ki biz bunu yani gemiyi bir ayet olarak bırakmışızdır. O halde düşünüp ibret alan var mı ki benim azabım ve tehditlerim nice imiş? Bunlar gayb haberlerindendir ki sana vahyediyoruz. Bundan önce sen ne biliyordun ne de kavmin biliyordum. O halde sen de Nuh gibi her cefaya katlan. Akıbet hiç şüphesiz takvaya erenlerindir.

Nuh aleyhisselamın oğullarına tavsiyeleri ve vefatı. Rivayete göre Nuh aleyhisselam tufandan sonra 350 yıl daha yaşamıştır. Nuh aleyhisselam vefatı yaklaştığı sırada yerine büyük oğlu Sam'ı vekil bıraktı. Yanına toplanan oğulları Sam, Ham ve Yafes ile bunların oğullarına bir takım tavsiyelerde bulundu. Yüce Allah'a ibadete devam etmelerini onlara emrettim. Ayrıca oğlu Sam'a, ''Ey oğulcağızım'' dedim. ''Kalbinde zerre ağırlığınca şirk olduğu halde kabre girme. Çünkü Allah'ın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için bir delil yoktur. Ey oğulcağızım, kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunduğu halde kabre girme. Çünkü kibriya yüce Allah'ın ridasıdır. Ridası hakkında çekişen kimseye Allah gazap eder. Ey oğulcağızım, kabrine zerre ağırlığınca rahmetten ümit kesmiş olarak kabre girme. Ben sana vasiyetimi söylüyorum. Sana iki şeyi emir ve seni iki şeyden de nehyediyorum. Sana la ilahe illallah kelime-i tevhidini emrediyorum. Çünkü yedi kat gökler ile yedi kat yerler bir terazi kefesince ve la ilahe illallah kelimesi ile de diğer bir kefeye konulsa bu onlardan daha ağır gelir. Eğer yedi kat gökler ile yedi kat yerler uçsuz bucaksız bir çember olsalar, la ilahe illallah ve subhanallahi ve bihamdihi kelimeleri onları kırar. Çünkü bunlar her şeyin duasıdır ve halk bunlarla rızıklanır. Seni şirkten ve kibirden nehyediyorum. Gücün yeterse kalbinde şirkten ve kibirden hiçbir şey bulundurmamaya çalış. Rivayete göre Nuh aleyhisselama vefatı yaklaştığı sıralarda ''Ey Ebu'l-Beşer ve ey uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?'' diye sorulmuştum. Nuh aleyhisselam ''Onu iki kapılı bir ev gibi buldum. Bir kapısından girdim, diğer kapısından çıktım.'' demiştir. Nuh aleyhisselam kamıştan bir kulübe edinmişti. ''Keşke bundan daha sağlam bir ev yapsaydım.'' denilince ''Ölecek bir kimse için bu bile çok.'' demiştir. Rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber Mekke'ye gelir, orada Allah'a ibadete koyulur, kendisi ve yanında bulunanlar vefatlarına kadar orada kalırlardı. Nitekim Nuh, Hud, Salih ve Şuayb aleyhisselamlar Mekke'de vefat etmişlerdir. Bunların kabirleri Zemzem ile Hacerül Esved rüknü arasındadır. Zemzem ile rükün arasında 70 peygamber, diğer rivayete göre hacca gelip vefat eden peygamberlerden orada 99 peygamber gömülüdür. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Nuh aleyhisselam bir şey yediği zaman elhamdülillah derdi. Bir şey içtiği zaman elhamdülillah derdim. Bir şey giydiği zaman elhamdülillah derdi. Bunun için Yüce Allah ona şükredici bir kul ismini vermiştir. Peygamberlerin uluları. Sahih bir hadis-i şerife göre peygamberlerin seyyid ve ulu kişileri beştir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselamlardır. Muhammed aleyhisselam ise bu beşin seyyid ve ulu kişisidir. Nuh aleyhisselamın Ebu'l-Beşerliği ve bütün insanların onun oğullarından üreyişi. Kur'an-ı Kerim'de onun yani Nuh aleyhisselamın zürriyetini yeryüzünde devamlı kalanların ta kendisi kıldık mealindeki ayet hakkında Peygamberimiz aleyhisselam Nuh'un üç oğlu vardı. Sam, Ham, Yafes. Sam Arapların babasıdır. Yafes Rumların babasıdır. Ham
Habeşlerin babasıdır buyurmuştur. Buna göre yeryüzündeki insanların tümü Nuh aleyhisselamın zürriyetidirler. Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan sonra Ebu'l-Beşer, insanların atasıdır. İnsanlar Adem ve Nuh aleyhisselamdan meydana gelmişlerdir. Başka bir deyişle insanların birinci atası Adem aleyhisselam, ikinci atası da Nuh aleyhisselamdır. Nuh aleyhisselamın yeryüzünü üç oğlu arasında bölüştürüşü. Nuh aleyhisselam yeryüzünü üç oğlu arasında bölüştürmüş, oğlu Sam'a yeryüzünün orta, üstün kısmını tahsis etmişti ki, Beytül Makdis'i Nil, Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan ve Feysun ırmaklarını bu altı ırmağın suladığı yerleri içine alır, Feysun ile Nil'in doğusuna da ve arka tarafından güney rüzgarlarının estiği burnuna kadar olan yerlere kadar uzanır. Nuh aleyhisselam oğlu Ham'a Nil'in batısına ve arka tarafına düşen yerleri tahsis etmişti ki, buraları Poyraz rüzgarlarının estiği buruna kadar uzanan yerlerdi. Nuh aleyhisselam oğlu Yafes'e de Feysun ile onun arka tarafına düşen ve Lodos rüzgarlarının estiği buruna kadar uzanan yerleri tahsis etmiştim. Yafes, Mağrib ile Maşrik arasında konaklamıştım. Yafes'in oğullarından Sakalip ve İsba'nın yurtları Rumlardan önce Erzurum'du. Türklerden, Hazerlerden ve daha başkalarından gelen ve Arap olmayan bütün krallar Yafes'in çocuklarındandır. Yafes'in çocuklarından olan Türklerden kimi şehir ve kale halkı idi. Kimisi de dağlarda, kırlarda göçebe olarak keçi çadırlar altında yaşarlar, avcılıktan başka iş yapmazlardım. Türklerin en büyük kralları Hakan olup, kendisinin altında tahtı, altından tacı, altından kemeri vardı. Kendisi ipek elbise giyerdim. Ham, deniz sahiline gidip yerleştim. Ham'ın Küş, Kenan, Kut adındaki oğullarından Kut, Hint ve Sint topraklarına gidip yerleştim. Oraların halkı Kut'un çocuklarından üremiştir. Sudan, Nube, Zene, Karan, Zegave, Habeşe, Kıpt ve Berber cinsleri de Ham'ın Küş ve Kenan adındaki oğullarından türemişlerdir. Nuh aleyhisselamın oğlu Sam, Arz-ı Haram'a ve çevresine yerleşmiş, Yemen'e, oradan Hadramevt'e, oradan Amman'a, oradan Aliç ve Yebrin'e ve Bar, Dev ve Dehna'ya kadar uzanmıştım. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Aşkına yandığı inci gözlerini
1: gönlümüzden gözleri. Gönlünüze.
0: O an Davet geçti radyo. Anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Nice zamanların boşuna geçti. Yaptıkların hep maziye karıştı. Şimdiden sonra insafa gel bari. Tövbe et, yalvar da affede bari. Hevayi nefse ve şeytana uydum. Hata ettim ilahi, şimdi duydum. İnabet eyleyip geldim kapına. Yüzüm yere sürüp durdum babına. Yüzüm kara, günahım çok, elim boş. Ümidim kesmem hiç senden ilahi. Ki sensin cümle mahlukun penahı. Yüzüm karasına bakma ilahi. Cehennem narında yakma ilahi.

ata eyle. Ganisin ya ilahi, ki sensin padişahlar padişahı. Beni sen yoktan var ettin ya Rabbi. Nice nimetler lütfettin ya Rabbi. Aldandım ins ve cin şeytanlarına, uyamadım Habibinin yoluna. Nasip oldu şimdi bana hidayet, gelip sığındım affına nihayet. Niyaz edip yüzüm sürmeye geldim, merhamet için yalvarmaya geldim. Duama eyle ya Rabbi icabet, hem dahi şu dileğimi kabul et. Kanaat ver, ta olmasın gözüm aç. Senden gayrıya ya Rab, etme muhtaç. Boyun eğdirme ya Rab bir habise, şükredeyim lütfuna her neyse. Rızkımı helal yoldan nasip eyle, rızanı her işime karib eyle. Azrail'e verdiğin zaman ferman, beni hıfzet ki aldatmaya şeytan. Vereyim iman ve Kur'an'la canı, göreyim fadlınla dar-ı cinanı. Gelince münker ve nekir melekler, yine senden budur o dem dilekler. Bana yumuşak etsinler suali, vereyim lütfunla doğru cevabı.

Rabbuk'a hitabı kolayca diyeyim Allahü Rabbi. Hem men nebiyüke deyince bana Muhammed Nebi'yi diyeyim ona. Sorduklarında dini mübini diyeyim avninle vel İslamü dini. Diyem sordukta kıblemle imamım ki kıblem Kabe'dir Kur'an imamım. Sen et ya Rab bana o zaman telkin, ede o iki melek beni tahsin.

ecdadıma rahmet, olalar ta cinanın içre rahat. Hususa valideynim eyle mağfur, ola her birisinin kabre pürün olur. Ölen masumlarıma mağfiret et, bana onları mahşer.

refikim rahmet et. Duamı reddetme ya Rab, rahmet et. Bu aşkla döktüm gözyaşını bol bol.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmet. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

sakınmak gerek. 5 şey kalbi öldürür. Zikrin gülün soldurur. Gaflet içine daldırır. Bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek. İkincisi çok uyumak. Üçüncüsü gıybet etmek. İşte bundan hazer gerek. Dördüncüsü çok gülmesi. Beşincisi rızık kaygısı. Yoldan çıkarır çok nası. Emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder. Böyle dedi büyük peder. Sakınmazsan cevher gider. Muhafaza etmek gerek.

Birisi günah kesreti, İkinci tokluk zulmeti, üçüncü zulüm gayreti, hadisleri bilmek gerek. Dördüncü namaz geçirmek, beşinci sol elle yemek, yapsan bunu gider emek, sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet, herkes bundan eder nefret, boşa çekilmesin zahmet, kendini veznetmek gerek.

Söylerse ol yalan söyler. Vaat eylese hulf eyler. Emanete hıyanet eder. Bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez. Aklı olan suret komaz. Pis içkiye iyi demez. Bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma. Misafiri geri kovma. Köpekleri eve koyma. Meleklere tazim gerek.

Dört alamet akıllıda, feyizden alır ol gıda. Allah için ağlar dide, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, evvel gelmeyene gider, zulmedenleri affeder.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 14. sözün zeyli 6. sualdeyiz. 6. sual: Zelzele, küre-i arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet inşa edip, adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını, sebeplerini ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intibaha gelsinler, gafletten uyansınlar. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? Evet. Bir takım ehli gaflet, gafil olan, hakikati unutan insanlar diyorlar ki, dünyanın merkezinde madenlerin değişiminden kaynaklanan bir takım patlamalar var. Bu patlamalardan dolayı dünya sarsılıyor, zelzele meydana geliyor. Dolayısıyla gafletlerini devam ettirip topluma da bir nevi umumileştirmek istiyorlar. Bunun hakikati var mıdır? El cevap, dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, nakışlı, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre-i arzın üstünde her baharda gözümüzde görüyoruz. Bütün varlıklar adeta elbise değiştiriyor, gömlek değiştiriyor. Küre-i arzın üstünde binler enva'ın bir tek nev'i olan, mesela sinek taifesinden, sinek cinsinden, hadsiz efradından bir tek ferdin, yüzer azasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve merci'i ve hamisi olan koca küre-i arzın ehemmiyetli ef'al ve ahvali, belki hiçbir şeyi cüz'i olsun külli olsun, İrade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olmaz. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, yeryüzünde yaratılan binler cins varlıktan sadece bir cins olan sineğin ve o sineğin binler azasından yalnız bir azası olan kanadının üzerindeki sanat, öyle harika bir sanat ki, kainattaki hiçbir şey Allah'ın ilim ve kudreti dışında oluşmayacağı ve oluşamayacağını gösteriyor. Küçük olsun, büyük olsun hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın kast ve iradesi dışında olmaz. Fakat Kadir-i Mutlak hikmetinin muktezası ile zahir esbabı görünen sebepleri tasarrufatına perde ediyor. Yani şu görmüş olduğumuz, kainatta görmüş olduğumuz hava, ışık, ısı, su, toprak, bütün bunlar birer sebeptir, birer perdedir. Bunların hiçbirinin hiçbir şeyi yapmaya hiçbir şekilde güçleri yetmez. Fakat Kadir-i Mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, zelzele olmasını dilediği vakit, bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Hani fay hattı harekete geçti, ateşlendi, tetiklendi deniliyor. Nereden geliyor bu? İşte Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle meydana geliyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmeti ilahiyle olur, başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasrı nazar edip, biçareyi maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belahet ve divaneliktir. Bir adam tüfekle birisini vurdu. Şimdi biri çıkıp dese ki, bu tüfeğin efendim iğnesi tüfekteki mermiye isabet etti, o mermi de geldi, bu adamı vurdu ve ölümüne sebep oldu dese, o tüfeğin tetiğini çeken adamdan hiç bahsetmese, o öldürülen kişinin hukukuna tecavüz edilmiş olur. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, emri altında çalışan bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arzın, dünyamızın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile ittihar edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatın, ahmaklığın en eşneğidir, en şiddetlisi, en çirkinidir. Yani şimdi dünyanın zelzelesini, depremini görüp de sadece bir madene vermek, o madeni ateşlendiren zatı görmemek de yine o tetiği çeken zatı görmemek gibi büyük bir hata, büyük bir yanlışlıktır. Altıncı sualin tetinmesi ve haşiyesi. Ehli dalalet ve ilhad mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibahlarına, uyanmalarına mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat, ahmaklık gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Hani bazen olur ki insan der ki, ya şunlar o kadar çirkin fiiller yapıyorlar ki ben insanlığımdan utanıyorum der. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından kainat ve anasır-ı külliye, bütün unsurlar, kainatın meydana gelmesine vesile olan bütün kainat parçacıkları, unsurlar kızdıklarından ve Halık-ı arz ve semavat dahi, göklerin ve yerin yaratıcısı dahi değil hususi bir rububiyet, belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelli ile kainatın heyet-i mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nev'i insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından, isyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harbi umumi, dünya savaşı gibi umumi ve dehşetli afatı nev'i insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde, yani insanların zulmü, gafleti, dalaleti öyle bir dereceye gelmiş ki, kainatı oluşturan bütün zerreler adeta bu hadiseye topyekün ceza vermek, cezaya vesile olmak maksadıyla ayaklandırılıyor. İnsan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise o külli işarat-ı Rabbaniye'ye ve terbiye-i ilahiyeye karşı eblehane bir temerrüd ile mukabele edip diyorlar ki, tabiattır, bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da 5 saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde, gökyüzünde ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neş'et eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki, esbab yani sebepler yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Esbab, sebepler yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar 100 fabrika ve tezgah yerine küçücük çekirdeği gösterir, işte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyenin o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder misullü, bazı zahiri sebepleri irae eder. Halık'ın, yaratıcının ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiil-i rububiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli bin cihette de hikmeti olan bir hakikata fenni bir nam takar. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. İşte gel, belahet ve hamakatın, ahmaklığın nihayetsiz derecelerine bak ki, 100 sayfe ile tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse, ancak tamamiyle bilinecek derin ve geniş bir hakikati mechuleye bir nam takar. Malum bir şey gibi budur der. Bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı am ve birer hakimiyeti nev'iyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rububiyeti irca eder. O irca, o çevirmek, o yöneltmek ile onun nispetini irade-i ihtiyariyeden keser, sonra tutar tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade daha fazla muzaaf bir echeliyet, cahillik gösterir. Yani cehaletin babası olan Ebu Cehil'den daha fazla bir cehalet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanunu askeriyeye isnat edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasını keser misullü asi bir divane olur. Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi, bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta, 100 okka muhtelif taamları, 100 arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese, bu işler tabii ve tesadüfi olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakattir, aynen öyle de. 7. sual, bu hadiseyi arziye, bu memleketin ahali-i İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? El cevap, bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması, hem tahribatından intibaha gelmediklerinden, uyanmadıklarından, hafifçe gafilleri uyandırmak için, o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehli imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Biçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vecihi, iki yüzü, iki yönü var. Biri, hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi, acil olarak verildi. İkincisi, o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehli zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel onları tokatladığı ihtimali var. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka kimse bilemez. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini
2: gönlümüzden gözleri. Gönlünüze.
1: O an Davet geçti Radyo. Anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden
2: geceye katran
1: gönlümüze davet radyo.
2: Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman ki

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz ordusuyla Tebük'te 20 gün kalmıştı. Geldikleri zaman da ilerleyen günlerde de Bizans karşısına çıkmadı. Aslında Bizans'ın yaptığı bir soğuk savaş taktiğiydi. Hedefleri bir ordu hazırlamakta oluşlarını sinsice yaymak ve Müslümanların cesaretini kırmaktı. Kendilerinin de egemenliğini perçinlemekti. Yani gözdağıyla hedeflerini gerçekleştirmekti. Müslümanlar onların gözdağına fiili olarak cevap veriyorlardı. 30 bin kişilik İslam ordusuyla uzun bir yol kat ederek Tebük'e geliyorlardı. Böylece o bölgedeki Bizans'ın üstünlüğü gölgeleniyor, kırılıyordu. Aksine asıl gücün Müslümanlar olduğu ortaya çıkıyordu. Bunun neticesi olarak o bölgedeki kabilelerin ekseriyeti İslam devletinin çatısı altında yaşamayı kabul ediyorlardı. Tebük seferiyle ileride yapılacak fetih hareketler için zemin hazırlanıyordu. Yarım adanın kuzeyinde İslam ana gündem oluyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz şerefli arkadaşlarla istişare ediyordu. Tebük'ten daha ileriye Şam'a kadar gidilsin mi yoksa Medine'ye dönülsün müydü? İstişarenin konusu buydu. Çoğunluğun kanaati Medine'ye dönmek şeklindeydi. Karar veriliyordu. Medine'ye dönülecekti. İslam ordusu şimdi Medine yollarındaydı. Ama münafıklar boş durmuyordu. Taşlık bir vadiden geçilecekti. Münafıklar hemen karar veriyor. Bu taşlı vadiye önceden gidecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya devesini ürkütecekler ve böylece öldürmüş olacaklar. Ya da vadinin üst tarafından büyük bir kaya parçası yuvarlayacaklar. Böyle bir tuzakla Efendimiz'i öldüreceklerdi. Yüzlerine peçe bağladılar ve gecenin karanlığında ordudan ayrıldılar. Taşlı vadiye gelerek siperlerinde yerlerini almışlardı. Cibril-i Emin durumu Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuna vadi yolunda devam etmelerini istedi. Kendisi iki arkadaşıyla Ammar ve Huzeyfe ile pusu kurulan yoldan gitmeyi tercih ediyordu. Peygamber Efendimizin devesini önden Ammar çekiyor, Huzeyfe ise arkadan geliyordu. Yolun en dar yerine geldiklerinde münafıklar siperlerinden çıktılar ve Peygamber Efendimiz'i ortalarına aldılar. Ebu Huzeyfe Peygamber Efendimizin işaretiyle elindeki değneğiyle onların binitlerine şiddetle vurmaya başladı. Adamlar binitlerine sahip olamayacaklarını anlayınca bineklerini mahfuzlayarak vadiye doğru süratle gittiler. Yüzleri peçeli olduğu için tanınmalar mümkün değildi. Resul-i Ekrem Efendimiz arkadaşlarına "Onları seçebildiniz mi? Onları tanıyabildiniz mi?" diye sordular. Onlar "Hayır ya Resulallah, tanıyamadık." diyorlardı. Alemlere rahmet olan Efendimiz bu vesileyle Ebu Huzeyfe radıyallahu anh'a münafıkların listesini veriyordu. Sonra da "Sakın kimseye haber verme." buyuruyordu. Hazreti Ebu Huzeyfe radıyallahu anh bundan böyle Peygamber Efendimizin sır arkadaşı oluyordu. Hazreti Useyh bin Hudeyr radıyallahu anh Peygamber Efendimizin niçin yolunu değiştirdiğini öğrenmek istiyordu. Hazreti Useyd geliyor ve Peygamber Efendimiz'e soruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Useyd'e suikast olayını anlatıyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onları bize bildir de boyunlarını vuralım." diyordu. Peygamber Efendimiz Useyd ısrar edince, müşriklere galip gelip kuvvetlenince arkadaşlarını öldürmeye başladı denilmesini arzu etmem buyuruyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onlar senin arkadaşların değildir." diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Useyd'e onlar şehadet kelimelerini söylemediler mi buyurdu. Peygamber Efendimiz ümmetine bir esası öğretiyorlardı. Müminler zahire göre hüküm verirlerdi. Kalplerde olanları bilmek mümkün değildi. Ve müminler kalplerde olanları bilmekle sorumlu da değillerdi. İslam ordusu Medine yolundaydı. Yolları Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Ad Semud kavminin yerleşimi üzerinden geçmek noktasına gelmişti. Hicr Semud kavminin başkentiydi. Bugün Ürdün'ün sınırları içerisinde bulunuyor. Bu toplumun özellikle mimaride geldikleri nokta çok ileri boyuttaydı. Dağları oyarak ve yontarak muhteşem binalar ve saraylar yapıyorlardı. Her biri bir sanat eseriydi. Bu yapıların bir kısmı hala ayaktadır. Araf suresinin 74. ayetinde Ad kavminden sonra sizi hükümdarlar ve sizi yeryüzünde yerleştirdiğini düşünün. Yeryüzünün ovalarında köşkler ve saraylar bina eder, dağları uyup evler yaparsınız. Allah'ın nimetlerini anın ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardan olmayın buyuruluyor. Bu toplumun görsel yapısı göz kamaştırıcıydı. Köşkleri, sarayları o toplumun zenginliğini belgeliyordu. Ama toplum içinden çürüyordu. Kokuşmuş toplumsal bir yapı halindeydi. Zulüm ve haksızlıklar ileri boyuttaydı. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir yapı haline gelmişti. İnsani duyarlılıklar, insanın değeri kalplerden silinmişti. Asıl olan servetti. Maddi ihtişamdı ve iktidardı. Merkezden insan çıkarılmıştı. Rahman ve Rahim bu topluma, bu şımarık topluma Hazreti Salih Aleyhisselam'ı gönderiyordu. Toplum Hazreti Salih peygamberden bir mucize istiyor. Rabbi Rahim de kayanın bağrından bir deveyi mucize olarak çıkarıyordu. Ama azgınlaşan bu toplum deveyi öldürüyordu. Bunun cezası ise helak olmaktı. Bir gece korkunç bir sesle toplum helak ediliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine Tebük üzerinde bulunan Hicr'e varınca şerefli arkadaşlarına azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak, hüzünlenerek girin. Ağlamıyorsanız, hüzünlenemiyorsanız girmeyin ki onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin buyurdu. Ayrıca Peygamber Efendimiz oradaki kuyunun suyundan içilmemesini, abdest alınmamasını, onunla hamur yoğrulmamasını, yoğrulmuşsa o hamurun develere yedirilmesini emrediyordu. Ancak Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Salih peygamberin devesinin içtiği kuyudan su alınabileceğini beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o güzergahtan ordusuyla beraber süratle hareket ederek geçiyordu. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünü dikkatli bir şekilde gözlemlememiz, seyahatler yapmamız ve önceki toplumların eserlerinden ve hallerinden dersler çıkarmamız vurgulanıyor. Mü'min suresinin 21 ve 22. ayetlerinde onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah-u Teala günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir. Hac suresinin 45. ve 46. ayetlerinde de nice kasabaların halkını haksızlık yaparken yok ettik. Artık çatıları çökmüş, kuyuları terk edilmiş, sarayları bomboş kalmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki orada olanları akıl erdirecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Ama yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir buyuruluyor. Yeryüzünü dolaşacaktık. insanlığın tarihini, hallerini, eserlerini görecektik. Rahman-ı Rahim kullarına ayetlerle işaret düşüyordu. Bir konuyu gündeme koyuyordu. Peygamber Efendimiz ise helak olan toplumların mekanlarından geçerken, gözlemler yaparken oyalanmadan geçmemizi istiyordu. Bir de bu tür yerlere varıldığında, helak olan toplumların kalıntıları izlenirken oralara ağlayarak girin ki onların başına gelenler sizin de başınıza gelmesin buyuruyordu. Helak olan toplumlar bizim için son derece büyük bir ibretti, dersti. Niçin helak olmuşlardı? Bireysel ve toplumsal hayatlarında helaklarına sebep olan halleri, ilişkileri, hayata bakışları neydi, nasıldı? Helak oluşlarının arka planını öğrenmemiz murat ediliyordu. Sonra da helak olan toplumların hallerinden, ilişkilerinden özenle sakınmamız, kendimizi korumamız isteniyordu. Bir de ağlamamız vurgulanıyordu. Felaketler haliyle mahzun ederdi. Hüzünleri peşinden getirirdi. Nefisler azgındı. Helak olan toplumların hallerine bizler de düşebilirdik. Bataklığı çağrıştıran hayatı, halleri bizler de yaşayabilirdik. Bu durumlar ise aslında ağlanacak hallerdi. Bir de ağlamak, duyarlılığı yükseltmekti. Kavrayışı keskinleştirmekti. Olayı kalpte duyabilmekti. Yoksa helak olan toplumların mekanlarını ruhsuz bir şekilde dolaşmak da olabilirdi. Otur mekanlarda oyalanmamak öğretiliyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Her varlık, her nesne enerji yüklüydü. Olayları yaşayanlar yaşadıkları mekanlara bir iz ve enerji bırakıyorlardı. Özellikle aynı duygu, aynı kaygı içre olanların yaşadığı mekanlarda daha yoğunluklu enerji olurdu. Bir insanın hayatı temizse, hayır ve güzelliklerle dolu bir iş dünyası varsa iyi enerji yayardı. Zalimlerin, kötü insanların bulunduğu yerlerde huzursuz olurdu. Zira oralarda olumsuz enerji olur ve ona sızardı. Zalim insanlarda iyi insanların yanında olmaktan sıkılırdı, bunalırdı. Zira orada da olumlu enerji vardı. Helak olan toplumların mekanlarında oyalanmak doğru olmuyordu. İbretle bakacak ve yolumuza devam edecektik. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

91.0 Çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kaviyyu ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah. Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı olmayan Allah.

0: sakın
1: gönlümüzden gönlünüze.
0: Şair Davet Yusuf Radyo. Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terki edepten, kuy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Camius Sagir adlı kitaptan hadisi şeriflerimizi okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû eyyümmetekum hıyârekum. Namaz kıldığınız zaman imamlığa geçecek kişileri içinizdeki en hayırlı olan kimselerden seçiniz. Niye böyle bir tavsiyede bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Niye böyle bir emirde buyuruyor? Onu da açıklıyor. Fe innehum veftukum fima beynekum ve beyne rabbikum. O imamlığa geçirdiğiniz zat ve imamete geçen kişiler Allah'la sizin aranızda bulunmuş bir heyeti temsil eden, böyle veft diyoruz ya, temsilcilerdir. Şimdi siz bir kavme bir insanı göndereceğiniz zaman veya diyelim devletler başka bir ülkeye bir elçi göndereceği zaman, bir sefir göndereceği zaman veya bir grup diğer bir gruba böyle bir insan göndereceği zaman ne yapar? Güzel, konuşmasını iyi bilen, oturup kalkmasını iyi bilen, hani amiyane tabirle eli ayağı düzgün insanı tercih eder, seçer, onu gönderirler. Hani derler ya, cemiyet adamı, cemaat adamı ne yapacağını bilir, nerede ne konuşacağını bilir, davranışları düzgündür, ahlakı güzeldir, terbiyesi güzeldir, hitabeti güzeldir. Bu yönde ne yaparlar? Bu tür insanları seçerler ve gönderirler. Vefd diyoruz. Bir grup. İşte imamlar da cemaat için Allah-u Teala'ya gönderilmiş bir heyet. Peygamberimiz o şekilde tabir ediyor. O şekilde bize anlatıyor. Yani diyor Allah-u Teala sizin aranızda bir heyettir. İmamete geçtiği zaman kişi ne yapıyor? Tekbir getiriyor. Biz onun akabinden ne yapıyoruz? Tekbir alıp imama uyuyoruz. Değil mi? İmamdan önce rükuya da gidemeyiz, secdeye de gidemeyiz ki bu hata olur, yanlış olur. Demek ki imam peygamberimizin de buyurduğu gibi uyulması içindir. İmama uyacağız. O zaman bu kişinin olması lazım? Hayırlı bir insan olması lazım. Takvasıyla, sünnete ittibasıyla, Kur'an-ı Kerim'i okumasıyla, kıraatıyla, fıkıh bilgisiyle, İslami bilgileriyle, her şeyiyle üstün bir zat olmalı ki o imamete geçsin. İmamet makamı öyle sıradan bir makam değildir. Çünkü imamet makamı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme halife olunmuş bir makamdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh için ne deniyordu? Resulullah'ın halifesi. İşte imamete geçen kişiler de bir peygamber varisi olması hasebiyle, peygamberin halifesi olması hasebiyle böyle peygamberin ahlakıyla ahlaklanacak, peygamberin sünnetini hayatına ittiba edecek, onun getirdiğine inanacak, onun gibi davranacak. Böyle bir kişi olması lazım. Çünkü o makamın hakkı bunu gerektiriyor. İşte kabul olmasını ümit etmek ve rahmete yakın olmak için böyle iyi, hayırlı insanları imamet makamına geçirmek gerekiyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor, diyor ki Kur'an'ı en iyi okuyanınız imam olsun. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an okuyan insanlar o ayetleri tatbik ediyorlardı. Yani bütün Kur'an'ı ezbere biliyor. Günümüzde birçok kurra var, huffaz var, hafızlar var. Kur'an'ı baştan sona iyi biliyorlar ama hayatlarına tatbik etmiyorlar. İşte o dönemin sahabe ve sahabeden sonra gelen tabi'in nesli nasıldı? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudukları zaman onu kendi hayatlarına tatbik ederler. Ondan sonra ikinci ayeti ezberlerlerdi. İşte bu nedenle hem ona inanırlardı, iman ederlerdi, hem de hayatlarında tatbik ederlerdi. Bu nedenle Peygamberimiz öyle buyuruyordu: Kur'an'ı en iyi okuyanınız imam olsun. Şimdi imamete geçecek kişide bazı özelliklerin bulunması lazım ki 1. Din ahkamını, dini hükümleri, fıkıh bilgisini çok iyi bilecek. Namazı ne bozar ne bozmaz, namazın vacipleri ne, farzları ne, mekruhları ne, ne yapacak, namazda kötü olan davranışlar ne, hepsini çok iyi bilecek. 1. Sonra ne olur? Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, kıraatı en düzgün olan imamete geçer. Alimler diyor ki eğer bunda da seviyeleri birse, mesela iki tane şahıs var, fıkıh bilgileri ikisi de yüksek, ondan sonra kıraatları, Kur'an okumaları, ezberleri çok mükemmel, o zaman ne diyor? Ha, takva sahibi olanı, iki zaten takva olacaklar, ama takvada da ikisinden hangisi daha üstünse o geçecek. Ve aynı derecede iseler tekrar takvada da, o zaman ne oluyor? Yaş yönünden hangisi daha büyükse o imamete geçer diye buyuruyor. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. İmamlık noktasında insanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan kimse imamlık eder. Kıraatte fark olmadığı takdirde o zaman hangileri Resulullah'ın sünnetini daha iyi bilirse o tercih edilir. Bunda da eşitlik olursa en evvel hicret eden, hicrette de eşit olduğu zaman Müslümanlığı önce olan tercih edilir diye buyuruyor. Bir başka rivayette de en yaşlı olan tercih edilsin diye buyuruyor. Yine başka bir rivayette de diyor kimin evinde namaz kılınıyorsa o imamlık yapsın diye Peygamberimiz bu yönde imamlık noktasında bize tavsiyelerde bulunuyor. İşte az önce de kısaca değindiğimiz gibi imamete geçecek şahıs hayırlı olacak, tahva ehli olacak, Resulullah'ın sünnetini iyi bilecek, hayatını yaşayacak ve böyle bir kimse önder olur. Eğer Resulullah'ın sünnetini hafife alıyorsa, önemsemiyorsa, fasık bir insansa, günah işliyorsa, efendim batıl düşünceler içerisindeyse veya batıl yolları, metotları, sistemleri destekliyorsa veya şefaati inkar ediyorsa, kabir azabını inkar ediyorsa, böyle şeyleri de inkar ediyorsa, bidat ehli bir kimse ise onları imamete geçirmek doğru bir davranış değildir. Çünkü ben diyorum ki sen takva yönünden, ilim yönünden, irfan yönünden, Kur'an'ı bilme yönünden, Kur'an'ı yaşama yönünden, Resulullah'ı bilme, Resulullah'ın sünnetini yaşama yönünden üstün bir insansın, benim için bir elçisin, benim için bir aracısın demek suretiyle biz ne yapıyoruz? İmama uyuyoruz, iktida ediyoruz. Böyle bir vasfı taşımayan bir adamı nasıl imamete geçiririz? Veya adam sırf imameti ücret için yapıyor, para kazanmak için yapıyor. Bu mümkün olabilir mi? Peygamberin makamı. Peygamberler ne demişlerdir kavimlerine? Biz sizden bir ücret istemiyoruz demişlerdir. Ücret talepleri olmamıştır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde peygamberleri anlatırken peygamberler bu ifadeyi kullanmışlardır. İşte Resulullah ne diyor? Kur'an'ı en iyi bilen. Çünkü Kur'an'ı hayatına yaşamış, tatbik etmiş. Böyle din ahkamını herkesten daha iyi biliyordu Kur'an-ı Kerim'i bilenler. Çünkü onlar bilgilerini doğrudan doğruya Kur'an'dan alırlardı. Bunun içindir ki hadiste öncelik Kur'an'ı en iyi okuyan kimselere veriliyor. İşte din ahkamını en iyi bilen, yaşayan, hayatına tatbik eden kimseleri de imamete geçirmek gerekiyor ki namazımızın kabul olması, kalbimizdeki şüphelerin gitmesi için nedir? En güzeli böyle kişileri imam yapmak ve onların arkasında namaz kılmak. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor. Siz diyor namazınızın kabul olunmasını istiyorsanız iyilerini size namaz kıldırsın. Okuduğumuz hadis-i şerifte de ne diyor? Hayırlılarınızı imamete geçirin. Onlar sizin imamınız olsun. Çünkü onlar sizinle Rabbiniz arasında veftir, heyettir, elçidir diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû beynekum ve beynel harami sitran minel halali. haramla helal arasında bir örtü edinin. Helal ve haram arasında bir örtü edinin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men feale zalike, kim böyle yaparsa, yani helal ve haram arasına bir örtü koyarsa, yani haramlardan sakınacak, helalları yapacak. Kim böyle bir davranış içerisine olursa, istebre'e li ardıhi, o kimse ırzını korumuş olur, istibra beri olmuş olur ve dinihi ve bu şekilde dinini de korumuş olur. Ve men erta'a fihi kâne kel murti'i ilâ cemmil hime, böyle bir koruluğun etrafında istediği gibi böyle yiyen, istediği gibi ne kafasına göre yiyen, yani helal haram demeyen, böyle haf bile yiyen bir insan ne olur? Yuşeku eyyeka fi, oraya düşmesi mukadder olur. Oraya düşer. Çünkü sen bir koruluk varsa, hudut varsa o koruluğun etrafında, o mesela tarlalar arasına koyarlar değil mi böyle? Bilinsin diye. Eskiden çok yüksek duvar da yapmazlarmış. Böyle bir tümsek koyarlarmış, taşlar koyarlarmış. Herkesin tarlasının yeri bilinsin diye. Şimdi siz koyununuzu getirip tam böyle yan komşunuzun tarlasının dibinde, o etrafını otlatırsanız ne olur? O tarafa geçme, onun malını yeme tehlikesi söz konusudur. İşte Peygamberimiz böyle güzel bir misal veriyor. Anlayacağımız, kavrayacağımız bir misal veriyor. Ha giderse diyor, orada istediği gibi yer içerse, kafasına göre böyle hiçbir şey düşünmeden böyle saldırırsa, hepsini yerse ne olur? O zaman diyor oraya düşmesi mukadder olur, düşer. Ve inneli küllü melikin hemen, her melikin, her kralın, her mülk sahibinin bir korusu vardır. Kendine ait bir toprağı vardır. Kendine ait bir malı vardır, arazisi vardır. Ve inne himallahi fil ardı meharimehu, Allah'ın korusu da, koruluğu da, hima dediği bölgede nedir? Yeryüzünde onun haramlarıdır, haram kıldığı şeylerdir. İşte mümin kul bunu iyi bilecek ki haramla helal arasına bir perde koyacak. Şimdi nedir? Allah-u Teala evlenmeyi, nikahı helal kılmış. Zinayı haram kılmış. Kişi ne yapacak? Harama düşmemek için evlenecek. Helal olana yönelecek. Ha, Allah-u Teala insana kazanmayı emrediyor. Peygamberimiz de ne buyuruyor? Kişinin kendi elinin emeğinden, yediğinden daha bereketli, daha güzel bir şey yoktur buyuruyor. Yani çalışmayı dinimiz teşvik etmiş. Bununla birlikte hırsızlığı, kandırmayı, yol kesip adamları vurarak malını almayı veya yolsuzluk yapmayı ve diğer şekilde aldatmayı veya faizli alışverişi ne yapmış? Dinimiz, İslam dini yasaklamış. Ha demek ki kişi helalından çalışacak, helal olan işte çalışacak. Haram olan işte çalışmayacak. İşte faiz işleriyle çalışmayacak, içki işleriyle uğraşmayacak değil mi? Hırsızlık işte uğraşmayacak, hırsızlık malı alıp satmayacak, gasp yapmayacak, bu tür şeyler. Ne yapacak? Helalından çalışacak. İşte bunlar nedir? Helalla haram arasında bir perdedir. Perde sahibi insan dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Utangaç, terbiyeli, edepli insan aklımıza gelir. Bir insan için desek o perdeyi yırtmış değil mi? Haya perdesini yırtmış, falanı yırtmış dediğimiz zaman ne yaparız? O adamın ahlaksız, kötü bir insan olduğunu anlarız. İşte ne yapıyor? Böyle sitren, bir perde, bir örtü edinecek diyor. Örtü edinin diyor. Ki o örtüyle birlikte Allah'ın hududunu da tanıyın. Allah'ın haram kıldığını da bilin. Şimdi mesela Nisa suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, işte bunlar Allah'ın hudududur. Cenab-ı Allah sayıyor. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder de hududunu aşarsa, yani o hudutları korumazsa, o hududu aşarsa, helal ve haram sınırını böyle aşarsa, o zaman ne yapar? Harama giderse Allah onu da içinde temelli kalmak üzere ateşe koyar. Hor ve hakir edici bir azap vardır onun için diye buyuruyor. Ha demek ki Allah-u Teala ne diyor? Hudut koydum, sınır çizdim. Siz bu sınırın içerisinde kalacaksınız. Hangi dairede? Helal dairesinde kalacaksınız. Haram dairesine ulaşmayacaksınız. Bununla birlikte öyle de olun ki böyle haramla helal arasındaki tam böyle sınırlarda da dolaşmayın. Çünkü böyle dolaşırsanız, hani biz diyoruz ya o araya da mekruh diyoruz. Şüpheli olan şeyler var. Başka hadiste de geçiyor. O şüpheli olan şeyler noktasında da ne yapacak? Kişi sakınacak. Sakındığı zaman ırzını ve dinini korumuş olur. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istebre li ardıhi ve dinihi diyor. Irzını ve dinini de bu şekilde korumuş olur. Şimdi namazda önce ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz. Onun için alimlerimiz derler ki ta abdest alma kişinin affedersiniz tuvalete girmesiyle başlar. Namaz da burada başlar. Şimdi tuvaletten çıktığı zaman ne yapacak? Bilhassa erkekler için istibra yapacak. Çünkü bevilden sonra, idrardan sonra, küçük abdestten sonra ne yapılır? Biraz beklemek gerekiyor. Çünkü kalıntılar kalır ve bunlar dışarı çıkar. İşte Peygamberimiz kinaye yoluyla güzel bir üslupla haramı bevle idrara benzetiyor. İdrar nedir? Kötüdür, pistir, necistir. Namaza da engeldir. İnsan iğrenir. İnsan bedenine, insan sağlığına, insan elbisesine de zararlıdır. Kişi ne yapar? İstibra yapar. Değil mi? Küçük su döktükten sonra istibra yapar. Onun şekli vardır. O istibra yaptığı zaman ne olur? O kalıntı da çıkmış olur. Çıktıktan sonra da rahatça güzel bir abdesti olur. Abdesti güzel olduğu zaman da namazı da mükemmel olur, güzel olur. İşte Peygamberimiz bu sınırı, bu ölçüyü bizlere bildirmek suretiyle dikkat edin diyor. Biz de ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Helal sınırında kalacağız. Haram sınırına geçmeyeceğiz. Bununla birlikte de o şüpheli olan bölgede de dolaşmayacağız. Dolaşırsa kafamıza göre de hadis-i şerifte zikredildiği gibi yer içerse de kişi Allah korusun ne yapar? Harama düşme tehlikesi mümkündür. Allah-u Teala bizleri harama düşmekten korusun. Helal dairesinde kalan kullarından eylesin. Zaten helal dairesi geniştir. İnsanı mutlu eder, huzurlu eder. Ama haram ne yapar? İnsanı üzer, sıkıntı verir, perişan eder. Hem dünyada hem ahirette çetin bir azapla, kötü bir sonla karşılaşmaya vesile olur. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha tekrar birlikteyiz. Bugün de dünkü program gibi Nuh Aleyhisselam'ı anlatmaya devam edeceğiz. Geminin su üzerinde ne kadar dolaştığı ve gemiden ne zaman inildiği.

Nuh aleyhisselamın gemisi hiç durmadan 6 ay su üzerinde dağlar gibi dalgalar arasında akarak dünyanın her tarafını dolaştım. 150 gün dolaştığı rivayeti de vardır. Nuh aleyhisselam Cudi dağında bir ay kalıp sular çekildiği ve yerler kuruduğu zaman yanındakilerle birlikte Muharrem ayının 10. günü dağdan indi. O gün gemi halkı şükür orucu tuttular. Nuh aleyhisselam gemiden inerken gemisini kilitleyip anahtarını oğlu Sam'a verdi. Sema'nın şehrinin kuruluşu. Nuh aleyhisselam Karda'da Sema'nın diye anılan yerde yanındakilerden her birisi için birer ev yaptı. Sema'nın Musul'un üst tarafında İbni Ömer Ceziresi'nin yakınındaki Cudi Dağı'nın yanında bir beldeciktir. Cudi Dağı nerededir? Cudi Dağı Musul toprağında Musul'un Hısneyn veya Hadid mevkiindedir. Cezare'de Musul yakınındaki ceziredir. Musul beldelerinden İbni Ömer Ceziresi'nde Basurin'dedir. İbni Ömer Ceziresi Musul'un üzerinde 3 günlük bir yerdedir. Basurin'de Dicle'nin doğusunda Musul mülhakatının bir nahiyedir. Cudi Dağı Cezire'de Karda nahiyesindedir. Cudi Dağı Karda ve Zebdi karyelerinin dağıdır. Yüce Allah'ın dağlardan şereflendirdiği 3 dağ vardır. Bunlar Nuh aleyhisselam ile şereflendirdiği Cudi Dağı, Musa aleyhisselam ile şereflendirdiği Tur-i Sina ve Muhammed Mustafa aleyhisselam ile şereflendirdiği Hira Dağı'dır. Nuh aleyhisselamın tufan gemisi ve sonucu. Yüce Allah, Nuh aleyhisselamın kavmini zulme devam edip durdukları sırada tufan sularında boğdu. Nuh aleyhisselam ile gemi arkadaşlarını selamete erdirdi. Gemisini de cezire toprağından Karda'da, Karda karyesinin dağı olan Cudi Dağı'nın tepesinde insanlara bir ibret olmak üzere bıraktı. Gemi uzun zaman orada kaldı. Hatta Nuh aleyhisselamın ümmetinin öncekilerinden nice kimseler varıp onu seyir ve temaşa ettikten sonra gemi çürüyüp kül oldu. Tefsir kitaplarımızdaki görüşler böyle. Kur'an-ı Kerim'in tufan hakkındaki açıklaması. Tufan ve sonucu Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Bunun üzerine biz de şarıl şarıl dökülen bir suya gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde tamamıyla fışkırttık da her iki su takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdim. Gemi nankörlük edilmiş bulunan o zata bir mükafat olmak üzere bizim gözlerimiz önünde akıp gidiyordum. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Ey oğlum gel bizim yanımıza sen de bin. Kafirlerden olma. Oğlu ise bir dağa sığınırım. O beni sudan korur dedim. Nuh, bugün Allah'ın emrinden esirgeyen, kendisinden başka hiçbir kurtarıcı yoktur dedim. İkisinin arasına dalga girdim. O da derhal boğulanlardan oldu. Nuh Rabbine dua ve nida edip, ey Rabbim, benim oğlum da şüphesiz benim ailemdendir. Senin ailemi kurtaracağın hakkındaki vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin dedi. Allah, ey Nuh, o katiyen senin ailenden değildir. Çünkü onun işlediği salih olmayan kötü bir iştir. Kafirlik ve imansızlıktır. O halde bilmediğin bir şeyi benden isteme. Seni bilmezlerden olmaktan bir hakkın men ederim buyurdu. Nuh, ey Rabbim, ben bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamazsan, esirgemezsen, hüsrana düşmüşlerden olurum dedi.
Ey arz, suyunu yut. Ey gök, sen de suyunu tut denildim. Su kesildi, iş olup bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine durdu. O zalimler güruhuna uzak olsunlar denildim. Ey Nuh, sana ve gemide beraberinde bulunanlardan gelecek mümin ümmetlere bizden selam ve selamet ve bereketlerle in gemiden. Onlardan türüyecek diğer kafir ümmetler de vardır ki biz onları da dünyada bol rızıklarla yararlandıracağız. Sonra ise ahirette kendilerine bizden pek acıklı bir azap çarpacaktır denildim. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermişiz de o aralarında 50 yıl müstesna olmak üzere 1000 yıl kalmıştır. Nihayet onlar zulümde devam edip dururlarken kendilerini tufan yakalayıvermiştir. Fakat biz onu da gemi arkadaşlarını da selamete erdirmiş ve bunu alemlere bir ibret yapmışızdır. Andolsun ki biz bunu yani gemiyi bir ayet olarak bırakmışızdır. O halde düşünüp ibret alan var mı ki benim azabım ve tehditlerim nice imiş? Bunlar gayb haberlerindendir ki sana vahyediyoruz. Bundan önce sen ne biliyordun ne de kavmin biliyordum. O halde sen de Nuh gibi her cefaya katlan. Akıbet hiç şüphesiz takvaya erenlerindir.''

Nuh aleyhisselamın oğullarına tavsiyeleri ve vefatı. Rivayete göre Nuh aleyhisselam tufandan sonra 350 yıl daha yaşamıştır. Nuh aleyhisselam vefatı yaklaştığı sırada yerine büyük oğlu Sam'ı vekil bıraktı. Yanına toplanan oğulları Sam, Ham ve Yafes ile bunların oğullarına bir takım tavsiyelerde bulundu. Yüce Allah'a ibadete devam etmelerini onlara emrettim. Ayrıca oğlu Sam'a, ''Ey oğulcağızım'' dedim. ''Kalbinde zerre ağırlığınca şirk olduğu halde kabre girme. Çünkü Allah'ın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için bir delil yoktur. Ey oğulcağızım, kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunduğu halde kabre girme. Çünkü kibriya yüce Allah'ın ridasıdır. Ridası hakkında çekişen kimseye Allah gazap eder. Ey oğulcağızım, kabrine zerre ağırlığınca rahmetten ümit kesmiş olarak kabre girme. Ben sana vasiyetimi söylüyorum. Sana iki şeyi emir ve seni iki şeyden de nehyediyorum. Sana la ilahe illallah kelime-i tevhidini emrediyorum. Çünkü yedi kat gökler ile yedi kat yerler bir terazi kefesince ve la ilahe illallah kelimesi ile de diğer bir kefeye konulsa bu onlardan daha ağır gelir. Eğer yedi kat gökler ile yedi kat yerler uçsuz bucaksız bir çember olsalar, la ilahe illallah ve subhanallahi ve bihamdihi kelimeleri onları kırar. Çünkü bunlar her şeyin duasıdır ve halk bunlarla rızıklanır. Seni şirkten ve kibirden nehyediyorum. Gücün yeterse kalbinde şirkten ve kibirden hiçbir şeyi bulundurmamaya çalış. Rivayete göre Nuh aleyhisselama vefatı yaklaştığı sıralarda ''Ey Ebu'l-Beşer ve ey uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?'' diye sorulmuştum. Nuh aleyhisselam ''Onu iki kapılı bir ev gibi buldum. Bir kapısından girdim, diğer kapısından çıktım.'' demiştir. Nuh aleyhisselam kamıştan bir kulübe edinmişti. ''Keşke bundan daha sağlam bir ev yapsaydım.'' denilince ''Ölecek bir kimse için bu bile çok.'' demiştir. Rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber Mekke'ye gelir, orada Allah'a ibadete koyulur, kendisi ve yanında bulunanlar vefatlarına kadar orada kalırlardı. Nitekim Nuh, Hud, Salih ve Şuayb aleyhisselamlar Mekke'de vefat etmişlerdir. Bunların kabirleri Zemzem ile Hacerül Esved rüknü arasındadır. Zemzem ile rükün arasında 70 peygamber, diğer rivayete göre hacca gelip vefat eden peygamberlerden orada 99 peygamber gömülüdür. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Nuh aleyhisselam bir şey yediği zaman elhamdülillah derdi. Bir şey içtiği zaman elhamdülillah derdim. Bir şey giydiği zaman elhamdülillah derdi. Bunun için Yüce Allah ona şükredici bir kul ismini vermiştir.

Peygamberlerin uluları. Sahih bir hadis-i şerife göre peygamberlerin seyyid ve ulu kişileri beştir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselamlardır. Muhammed aleyhisselam ise bu beşin seyyid ve ulu kişisidir. Nuh aleyhisselamın ebulbeşerliği ve bütün insanların onun oğullarından üreyişi. Kur'an-ı Kerim'de onun yani Nuh aleyhisselamın zürriyetini yeryüzünde devamlı kalanların ta kendisi kıldık mealindeki ayet hakkında Peygamberimiz aleyhisselam Nuh'un üç oğlu vardı. Sam, Ham, Yafes. Sam Arapların babasıdır, Yafes Rumların babasıdır, Ham Habeşlerin babasıdır buyurmuştur. Buna göre yeryüzündeki insanların tümü Nuh aleyhisselamın zürriyetidirler. Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan sonra ebulbeşer, insanların atasıdır. İnsanlar Adem ve Nuh aleyhisselamdan meydana gelmişlerdir. Başka bir deyişle insanların birinci atası Adem aleyhisselam, ikinci atası da Nuh aleyhisselamdır. Nuh aleyhisselamın yeryüzünü üç oğlu arasında bölüştürüşü. Nuh aleyhisselam yeryüzünü üç oğlu arasında bölüştürmüş, oğlu Sam'a yeryüzünün orta, üstün kısmını tahsis etmişti ki, Beytül Makdis'i Nil, Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan ve Feysun ırmaklarını bu altı ırmağın suladığı yerleri içine alır, Feysun ile Nil'in doğusuna da ve arka tarafından güney rüzgarlarının estiği burnuna kadar olan yerlere kadar uzanır. Nuh aleyhisselam oğlu Ham'a Nil'in batısına ve arka tarafına düşen yerleri tahsis etmişti ki buraları Poyraz rüzgarlarının estiği buruna kadar uzanan yerlerdi. Nuh aleyhisselam oğlu Yafes'e de Feysun ile onun arka tarafına düşen ve Lodos rüzgarlarının estiği buruna kadar uzanan yerleri tahsis etmiştim. Yafes, Mağrib ile Maşrık arasında konaklamıştım. Yafes'in oğullarından Sakalip ve İsba'nın yurtları Rumlardan önce Erzurum'du. Türklerden, Hazerlerden ve daha başkalarından gelen ve Arap olmayan bütün krallar Yafes'in çocuklarındandır. Yafes'in çocuklarından olan Türklerden kimi şehir ve kale halkı idi. Kimisi de dağlarda, kırlarda göçebe olarak keçi çadırlar altında yaşarlar, avcılıktan başka iş yapmazlardı. Türklerin en büyük kralları Hakan olup kendisinin altında tahtı, altından tacı, altından kemeri vardı. Kendisi ipek elbise giyerdi. Ham deniz sahiline gidip yerleştim. Ham'ın Küş, Kenan, Kut adındaki oğullarından Kut, Hint ve Sint topraklarına gidip yerleştim. Oraların halkı Kut'un çocuklarından üremiştir. Sudan, Nube, Zene, Karan, Zegave, Habeşe, Kıpt ve Berber cinsleri de Ham'ın Küş ve Kenan adındaki oğullarından türemişlerdir. Nuh aleyhisselamın oğlu Sam Arz-ı Haram'a ve çevresine yerleşmiş, Yemen'e, oradan Hadramevt'e, oradan Amman'a, oradan Aliç ve Yebrin'e, Vebar, Dev ve Dehna'ya kadar uzanmıştım. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze.
4: Kasideyi Bülde.
2: Davet Radyo.
4: Ferçli olan İmam Buhseri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamıştır.

ihlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup, birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olur.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Akisar olup heva ile gubar olan gönül, akirah-ı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyil kılmaz bağrın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü-i menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 29. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Amine Hatun'dan doğdun Ahmet, ezelden beri sen Muhammed. Sana selat selam verdi, melekler bayram etti. Nur kundaklara sardılar, sevinip seyran ettiler.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

özledim seni ya Nevi. Sürmeli gözlerin var ya, bedeldir yedi dünya.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye hareket ediyor, Hicr mevkiine geliyordu. Bu topraklarda Hazreti Salih Aleyhisselam ve kavmi yaşamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama bazı hatırlatmalarda bulundu. Hicr'den ayrılıyorlardı ama şiddetli bir susuzluk vardı.